0: Suresi 189. ayet.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı

0: dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgiyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini soyunu ve İmran ailesini soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca "Rabbim," dedi. "Onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah, doğru söyledi.
1: Vakit, vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık, rahmetini bekliyoruz ya Rab.

Ya Rab, alemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kıldığın Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden ve bağlılığımızdan haberdar eyle Allah'ım. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah'ım. Ya Rab, bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma. Cennette ona komşu eyle Allah'ım. Peygamberimizin ehli beytine, güzide ashabına ve ahlakını hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Bizlere eşsiz hatıralar bırakan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti Hacer annemize ve bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle, bizleri onların yolunda yürü.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara

0: Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar, o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerine hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
0: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Haşr Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen aleminde bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7.

0: Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. En'am suresi 125 ila 131. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onlar

0: onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: "Ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık," diyecekler. Allah da diyecek ki: "Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: "Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar şöyle diyecekler: "Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Rahman Suresi 1-29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı.

0: ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 238 ve 239. ayetler.
4: Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve O'nun size öğrettiği şekilde anın. Namazı normal vakitlerdeki gibi kılın.
1: Lokman Suresi 17. Ayet.
5: Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
1: Neml Suresi 1 ve 2. Ayetler.
3: Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: Nur Suresi 56 ve 58. Ayetler.
6: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Tegabun Suresi 1-10. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

خلق السماوات والأرض بالحق.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün.

0: O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rabbi, biliyoruz ki günahımız vardır, hatamız vardır, kusurlarımız vardır, namazımızda eksiğimiz vardır. Namaz kılarken bazen belki kalbimizde riya vardır, suma vardır. Birileri görsün, birileri işitsin. Belki bu duygularla camiye bile gidiyoruz. Ya Rabbi sen kalplerin sarrafısın. Kalbimizi bilensin, iyiliğimizi kötülüğümüzü bilensin. Hepsinin halinden haberdar olansın. Ya Rabbi kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi kendinden başkasına döndürme. Kendisinden başkasına muhtaç ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi günahları setreden de sensin. Bizim dünyada da günahlarımızı, hatalarımızı, kusurumuzu setreyle. Ahirete de bizleri setreyle. Bizleri dünya ve ahirete, insanlara ve cinlere ve meleklere muhtaç ettirmeyeceğin gibi ya Rabbi, meleklerin dualarını bizden mahrum etme. Bizleri günahlarımızla insanların önünde rüsvay ettirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İsra Suresi 61 ila 70. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş. Hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki, benden üstün tut.

0: tuttuğun kişi bu mu? Söyler misin? Andolsun, eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım. Allah şöyle dedi, çekil git. Onlardan kim sana uyarsa, kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır. Haydi, onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz gerçek kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur, yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Peki karada sizi yere geçirmesinden yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz? Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama durumundan güvende misiniz? Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir.

0: Şüphesiz O bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 127 ila 133. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır, dedi. Andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere, başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik.

0: hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Me'aric Suresi 1-35. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Aktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar, ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır.

0: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
1: Kur'an, anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili şu ayetler yer alır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 35. ayet.
6: Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.
1: Mutaffifin Suresi 28. ayet.
7: Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler.
1: Gâşiye Suresi 13-16. Ayetler.
8: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
1: İnsan Suresi 15-18. Ayetler.
0: Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir.
1: Nebe Suresi 31-34. Ayetler.
9: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
1: İnsan Suresi 5-6. Ayetler.
10: İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

حق اليقين. فسبح باسم ربك.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbimiz ömrümüzün yoldaşı fedakar eşlerimizi, hanemizin bereketi masum yavrularımızı bize göz aydınlığı eyle. Onları hem bu dünyada hem de ahirette saadet vesilesi eyle. Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önderler eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Bakara Suresi 152-157 ve İnfitar Suresi 9-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif, okuyan Yasin Uslu. Nisa suresi 92 ila 96. ayetler.

0: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 27 ila 37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61-75. Ayetler.

حين وربك يخلق ما يشاء ويختار

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur.

0: Kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kısas hükmüyle alakalı şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 178-179. Ayetler.
0: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.
3: Maide Suresi 45. Ayet.
5: Onda, Tevrat'ta, üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

El-Hak Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, vacibül vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran. Sen El-Hak'sın, varlığı gerçek olansın, varlığı ve ilahlığı kesin olan, inkarı mümkün olmayansın. Sen ezeli ve ebedi, hiç değişmeksizin varlığı devam edensin. Bütün varlık alemi senin varlığının apaçık delilidir. El-Hak isminle sen, önünden veya ardından batılın kendisine gelemediği el-vücutsun. Eşyayı var eden, varlığında şüphe bulunmayansın. Sen geceyi gündüze, gündüzü de geceye katansın. Sen Hakk'ın ta kendisisin. Hakikatte var olan ve varlığı hiç değişmeyen yalnız sensin. Ey varlığı hiçbir zaman değişmeyen büyük Allah'ım! Kalplerimizi iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. Birinci Cüz.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki

Onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerine her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa, Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah, onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansızken, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da
ben

sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler, seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi, ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi. Hani meleklere, Adem için saygıyla eğilin demiştik de, iblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler, iblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol göstereceği peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O'na döneceklerini çok iyi bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa'yla 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağı ilah edinmekte kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz, ey Mu

girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin. Ve hatta, ya Rabbi bizi affettiğin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken, onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti, biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size, iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberlerini de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve sahabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı, herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz, içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar, bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki, o sapsarı, rengi bakanların içine açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki, o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar, işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedik. Dinileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi. Hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra
onu bile bile tahrif ederler.

Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler. Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bunların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki, bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlerse cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarından çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz kitabın, Tevrat'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Andolsun Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Kendilerine ellerindekini, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap, Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamberle inkarçılara, Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Karşılığında nefislerinin sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmelerine kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denilince biz sadece bize indirilene, Tevrat'a inanırız deyip ondan sonra geleni, Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o ellerinde bulunanı, Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzağı ilah edinmiştiniz. Hani
Tuğru tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar, dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağa sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın sizi emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet, diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz, hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Andolsun, biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkar eder. Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa, içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı, Tevrat'ı doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını, Tevrat'ı arkalarına attılar. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz, sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Râina, bizi gözetlemeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kâfirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeyi hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın,

zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğuda, batıda, tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Bilmeyenler, Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse ya derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri, anlayışları birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki, Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin, aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu. Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl.

soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlerine Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup ile Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Yunus Suresi 107 ila 109. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 1. bölüm. Adi oğullarının çocuğu.

0: Mekke. Kuru dağların ortasında, kayaların içine sıkışmış bir şehir. Kabilelerin şehri. Her evin bir soyu, her sokağın bir hikayesi var. Bu kalabalığın içinde, boyu herkesin bir baş üstünde, bakışları sert bir çocuk büyüyor. Adi oğullarından Ömer. Kureyş kabilesinin kollarından biri, Adi. Şehrin merkezine yerleştirilmiş, sözü dinlenen bir kabile. Ömer, işte bu kabileden. Babası Hattab, sertliğiyle meşhur. Annesi Hanteme, Mahzum kabilesinden güçlü bir kadın.
1: Ömer, neredesin sen?
2: Buradayım baba.
1: Koyunlar? Su kuyusunu temizledin mi? Yarın sabah erkenden daha...

0: çıkacaksın. Tembellik yok.
1: Temizlik bitti. Koyunları da kontrol ettim. Sabah gün doğmadan çıkarım, merak etmeyin.
0: Merak etmemek için sebep ver bana. Hata yaparsan biliyorsun.
2: Hattab, oğlunu yoruluncaya kadar çalıştıran, hata gördüğü an cezalandıran bir babaydı. Evde şefkati az, sorumluluğu ağırdı.
1: Dağlar sessiz, Mekke pazarı gürültülü. Ama burada sadece rüzgarın sesi var.
2: Çocukluğunun önemli yılları Mekke civarındaki tepelerde geçti. Dajnan taraflarında babasının koyunlarını güder, bazen dayılarının sürüsünü de üstlenirdi.
1: İnsan bazen düşünüyor işte, ben çoban mıyım? Yoksa bu koyunlar mı beni gidiyor?
2: Koyunların peşinden giderken Ömer'in aklı her yere gidiyordu. Soylar, kabileler, şehrin kavgaları. Ama bir şey daha vardı onu farklı kılan. O okuma yazma biliyordu.
0: Bir daha oku Ömer.
1: E-B-T.
0: Aferin. Mekke'de okuma yazma bilen azdır biliyorsun. Bu sana güç verecek.
1: Güç güzeldir ama ben güreş meydanındaki gücü de seviyorum.
0: Sen ikisini de istiyorsun anlaşılan. Kalemin gücünü de, kolun gücünü de.
2: Ömer çocuk yaşta okur yazar olmuştu. Bu Kureyş'te onu akranlarından ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Yıllar geçti. Çobanlıkla başlayan günler gençlik ateşine karıştı. Ukas panayırı. Şiirin yarıştığı, güreşin, ticaretin, gösterişin sahnesi.
1: Kemer sıkı mı?
3: Sıkı. Bugün seni kimse yere yapıştıramaz Ömer.
1: Beni yere yapıştıracak adam daha anasından doğmadı.
2: Ömer güreşte güçlüydü. Ukaz da sık sık mindere çıkar, rakiplerini alt ederdi. Ata biniciliği ise başka bir tutkusuydu. At sırtında adeta büyürdü.
4: Kazanan Ömer bin Hattab.
3: Ömer, bakışların niye şiirde? Sen güreşle ünlüsün, sözle değil.
1: Söz de güreş gibidir. Bir kere yakalandın mı yere vurursun karşındakini.
2: Ömer şairleri dinler, hoşuna giden beyitleri ezberlerdi. Soy kütüklerini bilirdi. Güzel ve etkili konuşurdu. Bu yüzden kabilesi adına elçilik görevine getirildi. Kureyş'le diğer kabileler arasında gerginlik çıktığında sıklıkla onu gönderirlerdi. Bazen Yemen yollarında, bazen Şam taraflarına uzanan ticaret kervanlarıyla giderdi. Ticaret sadece mal alıp satmak değildi. Söz götürüp, söz getirmek, nabız yoklamaktı.
5: Sen Kureyş'ten misin?
1: Evet. Adi oğullarından Ömer bin Hattab. Kureyş adına konuşuyorum.
5: O halde söyle, niye bizi bu anlaşmaya ikna edebileceğini sanıyorsun?
1: Çünkü sen de biliyorsun ki bu vadide herkesin yolu Kureyş'ten geçer. Bizim ticaretimiz sizin yollarınızla, sizin huzurunuz bizim ticaretimizle ayakta durur. Kan dökmek isterseniz kan da bulunur. Ama sözle çözebileceğimiz bir mesele için niye evlatlarımızı toprağa verelim?
5: Sözlerin ağır geldi Ömer. Bu anlaşmayı konuşalım.
2: Ömer'in sözü kılıcı kadar keskindi. Onu yalnız gücü için değil, dili için de tanımaya başlamışlardı.
6: Bugün de geç kaldın Ömer. Yüzün kum içinde, gözlerin yorgun.
1: Öyle olması lazım anne. Hem dağda koyun, hem pazarda kavga, hem panayırda söz. Bu şehir zayıfları sevmez.
6: Güçlü olmak zorundasın biliyorum. Ama sert olmanın bedeli de var. Yüreğini de taş yapma oğlum.
1: Bazen babam gibi olmaktan korkuyorum.
6: Babanın sertliği sana geçti doğru. Ama seçme hakkın var her zaman. Nasıl bir Ömer olacağına sen karar vereceksin.
2: O gece lambanın titrek ışığında Ömer'in yüzüne iki gölge vuruyordu.

Babasından miras sertlik ve annesinin sözlerinden doğan henüz adı konmamış bir merhamet. Putların gölgesi Mekke sokaklarına uzanıyordu. Ömer, Mekke'de dönen ticaretin, kavganın, gururun içinde büyüyordu. Okuma yazma bilen, güçlü, söz üstadı bir genç. Ama kalbinin derinliklerinde henüz bilmediği bir çağrı hazırlanıyordu. Bir sonraki bölümde gücün peşindeki bu gencin şiir, söz ve şeref arayışının onu nasıl keskinleştirdiğini ve putların gölgesinde nasıl sertleştiğini dinleyeceksin.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Şems Suresi.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
2: Azim olan Allah doğru.
3: Kur'an mutluluktur.
4: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab suresi 21 ila 23. ayetler ve 45 ila 48. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.
1: Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değildirler.
2: Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.
3: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
4: Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor.
5: Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zuhruf Suresi 68 ila 82. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle der: ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım, bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim idiler. Görevli meleğe şöyle seslenirler: ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin. O da siz hep böyle

0: olacaksınız der. Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, melekler yazmaktadırlar. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
0: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen beni o zalim milletin içinde bulundurma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Ankebut Suresi 41 ila 45.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.

Okuyan Sait Sezer. Şuara Suresi 78 ila 89.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 18. Bölüm. İlk Vahiy. Oku.
3: Hazreti Muhammed 40 yaşına yaklaşmıştı. Artık sık sık Hira'daki mağarada inzivaya çekilmeye başladı. Özellikle nübüvvetin ilk müjdeleri olarak kabul edilen sadık rüyalar gördüğü 6 ay içinde yalnız kalmak istiyor ve bu mağarada tefekküre dalıyordu. Zaman zaman hanımı Hazreti Hatice'yi de beraberinde Hira'ya götürüyordu. Dağdan her inişinde evinden önce Kabe'ye gidip tavafta bulunmayı adet edinmişti. Ancak Kabe'nin çevresindeki putlar onun için bir değer ifade etmiyordu. Mekkelilerin ilah olarak gördüğü putlara yüz çeviriyor, onlara saygı duymuyordu.
4: Muhammed'in durumu beni şaşırtır Ebu Talib'in oğlu.
5: Neden? Ne oldu?
4: Açık açık tanrılarımıza inanmadığını söylermiş.
5: Nasıl yani?
4: Nasılı? Uzza'nın, Menat'ın, Hubel'in onun için bir değeri yoktur. Bunu da her gittiği yerde söylermiş.
5: Muhammed bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Ama sen yine de konuşma hakim. Kureyş kabileleri Haşimoğullarını sevmez. Bizi bertaraf etmek için fırsat kollarlar. Tanrıları inkar bu şansı onlara vermek demektir. Muhammed'in başına kötü bir şey gelsin de istemem.
4: Muhammed'i ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ona ve ailesine zarar gelsin ben de istemem. O da benim ailem. Hoş geldin Ebu Bekir.
6: Nedir Muhammed hakkında konuştuğunuz?
4: Sana bir şey sormak isterim Ebu Bekir. Ama bana dürüst ol.
6: Benim kime yalan söylediğim görünmüş. Bana hakaret mi edersin hakim?
4: Haşa, böyle bir amacım yoktur. Seni çok severim.
6: O zaman konuş, ne diyeceksin?
4: Sana Muhammed'i sormak isterim. Onun hakkında ne düşünürsün?
6: Muhammed mi? Kabe'nin Rabbi şahit olsun ki bu topraklar ondan daha dürüst bir insan görmemiştir. Kimse onun kadar sözüne ve sorumluluklarına bağlı değildir.
4: Bunu biliriz Ebu Bekir.
6: Söyleyin bana, sorun nedir? Muhammed hakkında muallakta kalmaya sürükleyen şey nedir?
4: Sorun tanrılarımızı reddetmesidir Ebu Bekir. Hubel'i, Uzza'yı, Menat'ı, Lat'ı tanımaz. Onlara saygı duymaz. Humus'u kale almaz.
6: Onun iftira attığını duydun mu?
4: Hayır. Onun bir kere kötü huyunu görmedim. Ama neden bizim tanrılarımıza inanmaz yok sayar? Biz onu bu kadar severken...
6: Muhammed ne yaparsa doğru yapar. Onun her yaptığının bir nedeni vardır.
7: Beni ilk himayesine aldı. Sonra da azat etti. Mekke'de bana Muhammed'in oğlu diyorlar. Onun sayesinde ne kadar mutluyum.
8: Sana ne kadar seviniyorum bilsen.
7: Ona karşı çok borçluyum. Ne yaparsam ona karşı borcumu ödeyemem.
8: Sana imreniyorum Zeyd. Mahzun kabilesinde köle değiliz ama durumumuz köleden daha kötü. Seni tanımak çok güzel. Senin arkadaşın olmak çok güzel. Senden baban Muhammed'i dinlemek çok güzel.
7: Kabe'nin Rabbi yardımcın olsun. Artık ben gideyim.
8: Nereye gideceksin?
7: Babamın yanına gideyim.
8: Şimdi nerede o?
7: Hira mağarasında her zamanki gibi dua ediyor. Onun yanına gideyim. Benden bir isteği vardır belki de.
8: Kabe'nin Rabbi yanında olsun Zeyd.
7: Senin de Asım, senin de. Kabe'nin Rabbi seni ve aileni korusun.
3: Hazreti Muhammed azık olarak yanına çok az miktarda süt, kurutulmuş et veya zeytinyağıyla kuru ekmek alır. Bunlar tükenince evinden yenisini tedarik edip tekrar mağaraya dönerdi. Nihayet 40 yaşına basıp olgunluk çağına ulaştığı 610 yılı Ramazan ayının son 10 günü içerisindeki sonradan Allah'ın Kadir adını verdiği bir gece sabaha karşı daha önce hiç karşılaşmadığı Cebrail vasıtasıyla Alak suresinin oku emriyle başlayan ilk 5 ayeti indirildi.
9: Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. İnsanlığın son peygamberinin görevinin bilfiil tevdi edildiği bu olayla birlikte tarihin akışını değiştirecek bir süreç başlıyordu. Peygamber Efendimizin heyecanlanıp korkuya kapılması tabiiydi. Hemen Hira'dan ayrılarak evine gitti. Yatağa girerek eşi Hatice'den üstünü örtmesini istedi ve bir müddet uyudu. Uyandıktan sonra başından geçenleri eşi Hazreti Hatice validemize anlattı. Hazreti Hatice, Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmeyecektir. Çünkü sen akrabanı gözetir, doğruyu söyler, acizlerin elinden tutarsın. Yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayanların yanında yer alırsın demek suretiyle samimi duygularını dile getirip teselli etti ve kendisine inandığını belirtti.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğa ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet, öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl," dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 9 ila 14. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.

0: ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
1: Bakara Suresi 219. Ayet.
0: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
1: Maide Suresi 90. Ayet.
2: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Nisa Suresi 29-31. Ayetler.
3: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler ve Ahzab Suresi 21 ila 22.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir.

0: Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 77-86. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar, dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun,

0: Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir.

0: Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed, de ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.
1: Azim olan Allah doğru. Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı duyurmadan sürüsüne katan gerçekte kendisi kaybolmuştur.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sevgili Peygamberimiz, dinimizde korunması gerekli 5 temel değerden biri olan mal emniyetini sağlamak için özellikle o dönemde ve coğrafyada çok sıkı koruma altında olmayan mal ve eşyanın buluntu adıyla başkalarının eline kolayca geçmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almıştır. Yağma geleneğine sahip bir toplumdan başkasının hakkını üzerine geçirmemek için titizlik gösteren bir ümmet oluşturan Allah Resulü, bu konuda duyarlılık gösteren ashabının soruları karşısında yapılması gerekenleri etraflıca anlatmış, buradan hareket eden İslam alimleri de fıkıh kitaplarında lukata yani kayıp eşya hukuku diyebileceğimiz müstakil bölümler oluşturmuşlardır. Yapılan bu uyarı ve açıklamalara rağmen yanlışta ısrar edip din kardeşinin yitik malına göz dikenler kendilerine zarar vermiş olacaklardır. Hazreti Peygamber, bulunan malın ilan edilmesini, sahibinin araştırılmasını ve korunmaya alınmasını istemekle, o malın bulan yanında bir emanet gibi muhafaza edilerek zayi edilmemesi ve sahibine en kısa zamanda ulaştırılması amacını gütmüştür. Bu yüzden, ''Ya Resulallah, kaybolmuş bir koyun buldum, ne yapayım?'' diyen sahabiye, ''Onu al, sahibi gelinceye kadar yanında muhafaza et.'' buyurmuştur. Sel bin Sa'd'ın aktardığı bir başka rivayete göre ise Hazreti Ali yerde bir altın para bulmuştur. Evde çocukları açlıktan ağlaşmaktaydı. Hemen gidip onunla biraz un, biraz da et satın aldı. O altını da kasaba rehin olarak bıraktı. Hazreti Fatıma unla hamur açtı, ateşe tencereyi koydu, et ve ekmeği pişirdi. Peygamber Efendimiz'i de davet ettiler. Hazreti Fatıma olanları babasına anlattı. Ona bunu helal görüp görmediğini sordular. Efendimiz

0: Allah'ın adıyla yiyin buyurdu. Beraberce oturup yemek yerken evin önünde Allah aşkına, İslam aşkına diyerek iki gözü iki çeşme, kaybettiği altınını arayan bir delikanlı belirdi. Allah Resulü bu delikanlıyı çağırdı. Efendimiz onun çarşıda parasını düşürdüğünü öğrenir öğrenmez Hazreti Ali'yi kasaba gönderdi ve rehin tuttuğu altın parayı geri göndermesini, etin parasını kendisinin ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kasap altın parayı gönderdi, Allah Resulü de delikanlıya altınını verdi. Ancak Hazreti Peygamber muhafaza etme arzusu dışında buluntu malın alınmasını uygun görmemiş, onun sorumluluğunun ağır olduğunu bildirmiştir. Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana bu kimin diye sordu. Çoban sürüye karışmış kimin olduğunu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine babam Cerir onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar buyururken işittim dedi.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enam Suresi 125 ila 131. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 163 ila 169. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İncil için şu ayetleri beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 65. Ayet.
5: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
3: Maide Suresi 66. Ayet.

0: Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.
1: Maide Suresi 68. Ayet.
2: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Okuyan Saffet Çalış. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler.

وكفى بالله شهيدا. محمد.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Kehf Suresi 18 ila 22.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlak bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini. Adı Abdullah veya Amr'dır. Kureyş kabilesinin Amir bin Lüey oğullarının kolundandır. Babası Kays, Hazreti Hatice'nin dayısının oğludur. Annesi ise Ümmü Mektum, yani ama çocuğun annesi olarak bilinen Atike bint Abdullah el Mahzumiye'dir. Araplarda çocuklar yaygın olarak babalarına veya baba tarafından bir atalarına, nadiren de annelerine nispetle anılırdı. Abdullah da annesine nispetle İbni Ümmü Mektum şeklinde tanınmıştır. Gözleri bazı rivayetlere göre doğuştan, bazı rivayetlere göre ise küçük yaşlarda geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı görmüyordu. İlk Müslümanlardan olan İbni Ümmü Mektum, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin indirilmesine vesile olmuştur. Bu ayetlerden bir kısmı Hazreti Peygamber'in Allah Teala tarafından uyarılmasına yol açan bir olayla ilgilidir. Resul-i Ekrem Mekke'de bir gün müşriklerin ileri gelenlerine İslam'ı anlatırken İbni Ümmü Mektum çıka gelmiş ve kendisine de bir şeyler öğretmesini istemişti. Üstelik Resulullah'ın o sırada kimlerle konuştuğunu göremediğinden İsteğini birkaç defa tekrarlamıştı. Müşrik liderlerinin tavırlarından ve cevaplarından Müslüman olacakları hissine kapılan Resul-i Ekrem ise konuşmasının bu şekilde bölünmesinden rahatsız olmuş ve İbni Ümmü Mektum'la ilgilenmeyip müşriklerle konuşmaya devam etmişti. Bunun üzerine kendisini uyaran şu ayetler indi. Yanına ama geldi diye yüzünü ekşitip döndü. Nereden biliyorsun? Belki de o günahlarından arınacak yahut öğüt alacak ve öğüt kendisine fayda verecekti. Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince sen ona yöneliyorsun. Onun inkar ve isyan içinde kalmasından sen sorumlu değilsin. Sana can atarak gelen ve Allah'tan korkan kimseyi ise ihmal ediyorsun. Hazreti Peygamber bu olaydan sonra İbni Ümmü Mektum'a iltifat edip ikramda bulunmuş ve ona "Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı zat, merhaba" diye hitap etmiştir. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret etmeden önce Medinelilere İslam'ı öğretmeleri için Musab bin Ümeyr ile birlikte İbni Ümmü Mektum'u gönderdi. İbni Ümmü Mektum hicretten sonra kimsesiz ve fakir Müslümanların kalması için Medine'deki mescidin yanında inşa edilen Suffe'de bir süre kaldı. Resul-i Ekrem Medine dışına çıktığı dönemlerde kendisine vekalet etmesi için bazen onu görevlendirdi ve şehirde kalanlara namazları onun kıldırmasını

0: olmasını istedi. İbni Ümmü Mektum, Bilal-i Habeşi ile birlikte Hazreti Peygamber'in Medine'deki iki müezzininden biriydi. Bilal, teheccüd namazına veya oruç için sahura kalkacak olanları uyandırmak üzere gecenin son kısmında bir ezan okur, tan yeri ağarıp sabah namazı vakti girdiğinde de İbni Ümmü Mektum ikinci bir ezan okurdu. Bu yüzden Hazreti Peygamber sahura kalkanların İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içmeye devam edebileceklerini söylemiştir. İbni Ümmü Mektum ama olduğu için bazı nimetlerden mahrum kalmış ve bu özelliği sebebiyle dünyadayken cennetle müjdelenen sahabilerden biri olmuştur. Bir gün Cebrail aleyhisselam insan suretinde Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiğinde İbni Ümmü Mektum da oradaydı. Cebrail ona ne zamandır görmüyorsun diye sorunca çocukluktan beri cevabını verdi. Bunun üzerine Cebrail kendisine şu müjdeyi verdi. Allah bir kulumu gözlerimden mahrum ettiğimde o buna sabrederse karşılığında kendisine cennetten başka bir şey vermem buyurmaktadır. Tebük Savaşı'ndan sonra savaştan geri kalan müminler mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşanlarla bir değildir ayeti inince o sırada Hazreti Peygamber'in yanında bulunan İbni Ümmü Mektum bu faziletten mahrum kaldığı için çok üzülmüş ve Resul-i Ekrem'e halini arz etmişti. Bunun üzerine gelen vahiy ile bir ilave yapıldı ve ayetin son şekli şöyle oldu. Mazeretsiz olarak savaştan geri kalan müminler mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşanlarla bir değildir. Buna rağmen İbni Ümmü Mektum o günden sonra yapılacak savaşlara katılmaya karar vermiş, kılıç kullanamadığı için sancağın kendisine verilmesini istemiştir. Nitekim Hazreti Ömer döneminde İranlılarla yapılan ve çok şiddetli geçen Kadisiye Savaşı'nda sancaktar olarak katılmış, saflar arasında durarak Müslümanları gayrete getirici konuşmalar yapmıştır. Bazı rivayetlere göre bu savaşta şehit düşmüş, bazı rivayetlere göre ise savaştan hemen sonra Medine'de vefat etmiştir. İslamiyet'te engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesine İbni Ümmü Mektum vesile olmuş, onların vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları gibi konular onun sayesinde açıklık kazanmıştır. Kendisinden Enes bin Malik'in yanı sıra bazı tabi'in alimleri hadis rivayet etmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Âlâ Suresi.

ونيسرك لليسرى فذكر

0: savunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Beled Suresi.

0: عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hicr Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakimdir, alimdir. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin.

0: edin. instagram.com/vavradio Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın hırsına düşkün olduğunu şöyle beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Me'ariç suresi 19 ve 21. ayetler.
3: Şüphesiz insan çok hırslı ve

0: Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğrusu.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 163 ila 167. Ayetler.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerini hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Leyl Suresi.

تردى. إن علينا للهدى.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç

0: kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: Allah ve alem. Allah bilir. İlahi bilgi hakkındaki isimler ve nitelikler.

Allah'ın bilmesi, yaratması demektir. Allah her şeyi tümel ve tikel olarak bilir. Onun bilgisi, alemi yaratmasının ilkesidir. Hazreti Peygamber, Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyin, onun nimetleri üzerinde düşünün buyurdu. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Bu sebeple sayan Allah'tır zaten. İnsansa temel ilkeleri itibariyle nimetleri tasnif ederek Allah'la irtibatının farkına varır. Her varlık için en büyük nimet varlık nimetidir. Allah bir şeye varlıktan daha büyük ve daha kıymetli bir ihsanda bulunmadı. Bu nedenle marifetin en büyüğü varlık nimetini ve onun Allah'tan olduğunu bilmek iken, günahların ve gafletin en büyüğü ise bu nimetten gafil kalarak varlığı kendinden bilmektir. İslam düşünürleri farklı alanlarda en çok varlığı Allah'tan bilmek meselesi üzerinde durdular. Ahlak ve dindarlık anlayışını bu ilke üzerine kurdular. Bütün Müslüman düşünürler, insan için mümkün veya hadis, yani zaman içinde yaratılmış varlık tabirini kullandığında sadece ontolojik bir hakikatten söz etmediklerini biliyorlardı. Bu ontolojik hakikat üzerine kurulu bir ahlak ve din anlayışı vardı ve onlar en az ilki kadar bunun üzerinde de durdular. İnsan mümkün ve hadis bir varlıksa bunun ahlaki karşılığı yeryüzündeki varlığına geçici bir varlık olarak bakmaktır. İnsan için yeryüzü var olduğu mekanlardan birisidir ve başka bir zaman başka bir yerde olacaktır. Öte yandan insanın varlığının kendinden olmaması her türlü kibri ve büyüklük arzusunu ortadan kaldırır. Çünkü varlığı kendinden olmayan bir şey, varlığa ilave hangi niteliğiyle övünebilir? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Varlık kapsamı dışında kalan ne olabilir ki insan ben yaptım diye övünebilsin? Müslüman ahlak teorisyenleri meselenin gayet farkında olarak varlığın insandan veya mümkünden neşet etmemesini ahlaki hayatın istikametini belirleyen bir unsur olarak değerlendirdiler. Bu irtibat mümkün alemin Allah'a bağlı olarak düşünülmesi demektir. Allah'a bağlanmayan alem ve insanın varacağı yer sadece hiçliktir. Peki hiçten ne çıkar? Hiç. Sufi muhakkiklerine göre bütün ilimlerin mesası olan metafiziğin meselesi Allah-alem irtibatıdır. Bunun sebebi Allah'ın varlığını bir ilke olarak kabul ettikten sonra düşüncenin zorunlu olarak bu irtibat üzerinde duracak olmasıdır. Metafizikçiler, sufi olanlar, kısmen de kelamcılar Allah'ın varlığını bir sorun olarak tartışmayı reddetmişlerdir. Çünkü varlık şuuruna sahipken Allah'ın varlığını tartışmak veya onu ispata çalışmak totolojidir. Totoloji ise düşüncenin kaçınmak zorunda olduğu bir zihni tembelliktir. Düşüncenin durgunluk halidir. Allah'ın varlığını düşüncenin kendisinde biteceği bir yer olarak görmek yerine düşüncenin başlangıcı

varma noktası olarak kabul etmek çok önemli bir değişimi ifade eder. Artık düşünce bir ilke üzerinden hareket ederek alemi ve tabiatı yorumlayacak, Allah-alem irtibatı üzerinde odaklanacaktır. Halbuki akılcı felsefi metafizik gelenekte Allah'ın varlığı düşüncenin bir maksadı olarak kabul edilmişti. Sufi metafizikçiler Allah'ın varlığını ilke olarak kabul edince dikkati Allah-alem irtibatına çevirdiler. Bu yaklaşımda düşünce esas konuya odaklanacak, alemi bir delil ve ayna olarak yorumlayacak, insan hayatını ise bu yorumun merkezine yerleştirecekti. Alem Allah'a bir delil ve onun kemalinin bir aynasıdır. Bu bahiste ilahi isimler bu irtibatın sebebidir. O zaman yapılması gereken şey, ilahi isimlerden bu bilgiyi çıkartmak, bu irtibatı izah etmektir. Her isim Allah'la alem irtibatının bir yönüne işaret ederken, bu irtibatın başlama noktası bilgidir. O zaman biz de bilgiyle başlayalım. Allah her şeyi tümel ve tekil olarak bilir. Onun bilgisi, alemi yaratmanın ilkesidir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nisa suresi 148 ila 152. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şehrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah zulmü uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Müminun Suresi 12 ila 17. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı, alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yunus Suresi 77 ila 86. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa şöyle dedi: Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, haydi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah, bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler: Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder:
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hucurat Suresi 1. Ayet.
3: Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Hucurat Suresi 7. Ayet.
4: Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
2: Mücadele Suresi 8. Ayet.
5: Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru.

0: söyledi. Dua ibadetin ta kendisidir.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
2: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Rum Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır.

0: Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğrusu.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez.

0: Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. Allah'ın buyruklarına karşı gelmek.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Yüce Allah, yarattıklarına karşı zalim olmadığı gibi, insanların birbirlerine zulmetmelerine de razı değildir. Nitekim bir kutsi hadiste, o, "Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım ve onu sizin aranızda da yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyin." buyurmuştur. Kur'an, hayatın her alanında adalet ve hakkaniyetin uygulandığı bir toplumsal yapıyı gaye edinir. Haksızlıkları engellemeye yönelik hükümler koyar. Örneğin faizin haram kılınmasının amacı da budur. Nitekim faiz yasağına uyanlar hakkında şöyle buyurulur: "Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğramış olursunuz." Ayetlerde uzak durulması gereken pek çok haksızlık çeşidinden bahsedilir. İnsan canına kıymak bunların en büyüklerinden biridir. Çünkü Rabbimiz insanı değerli ve dokunulmaz kılmıştır. Ancak savunma ve savaş ve kısas gibi haklı gerekçelere dayanan durumlar bunun dışındadır. Aynı şekilde şu hususlar da zulmün çeşitlerindendir. Allah'ın yolundan alıkoymak, dini değiştirip tahrif etmek, kötülüklerin engellenmesi için çalışmamak, iman ettikleri için müminlere haksızlık edip onları yurtlarından sürgün etmek, onlara işkence yapmak, insanlara soykırım uygulamak, dinde bölünmeye sebep olmak, insanlar hakkında adaletle hükmetmemek, Allah Teala'nın verdiği nimetlerin kıymetini bilmemek ve nankörlük etmek, yine hiciv ve şiirleriyle müminleri incitmeyi, onlarla alay etmeyi, insanları karalamayı ve kötü lakaplarla onları çağırmayı alışkanlık haline getirenler, haksızlığa sapan ve zalim kimselerdir. Çünkü bu davranışlarla insana saygısızlık yapılmakta ve onuru örselenmektedir. Yine bu fiilleri işleyen kişi, Allah Teala'ya karşı isyan ettiği için kendisine zulmetmiş olmaktadır. Hazreti Yusuf kıssasında işaret edildiği gibi, iyiliğe kötülükle karşılık vermek de haksızlıktır. Diğer taraftan İslam'da sadece suçu işleyen cezalandırılır. Aksi bir durumsa haksızlıktır. Yüce Allah kötülüklerin dillendirilmesini de sevmez. Ancak kendisine yapılan haksızlıklardan canı yanan kimse uğradığı zararı ve kötülüğü açıklayabilir. Kur'an, insanların mallarını eksik ölçüp tartanların, ticari hayatta hile yapanların, hesap gününde durumlarının acı olacağına işaret eder. Çünkü bu kişiler ticarette kendileri için adaletin tas tamam gerçekleşmesini isterler. Ancak başkasının malını haksız yere atmakta bir sakınca görmezler. Bunun nedeni ise ahiret hayatına inanmamalarıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de hak hukuk gözetmeden yetimlerin mallarını yiyenlerin karınlarına ateş doldurdukları bildirilir. Zira bu kişiler Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi kişisel menfaatleri için kendilerine emanet edilen yetimlere zulmederler. Ayrıca hırsızlık

gasp, kumar, rüşvet, faiz ve aldatma gibi haksız yollarla başkalarının malını ele geçirenler cehennemle cezalandırılacaklardır. Zulmün cezası elbette bu dünyadayken de verilebilir. Örneğin Kur'an, Şuayb peygamberin halkını bizlere anlatır. Onlar iki yönlü bir zulme ve isyana dalmışlardı. Bir taraftan Yüce Allah'a ortak koşuyor. Diğer taraftansa ticari hayatta birbirlerinin hak ve hukukunu yiyorlardı. Başka bir ifadeyle gasp, hırsızlık, rüşvet, eşkıyalık ve hileli yollarla insanların mallarını ele geçiriyorlardı. Böylece kavga ve düşmanlık, fitne ve bozgunculuk iyice yaygınlaşmış ve toplumun düzeni bozulmuştu. Sonunda bu toplum isyan ve zulümlerin bir karşılığı olarak yerden ve gökten kendilerini kuşatan bir azapla yok edilmişti. Hiçbir Müslüman başka bir kimsenin malını onun izni olmadan veya karşılığını tam olarak vermeden alamaz. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyurulur: mallarınızı aranızda haksızlık yaparak yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Bu ayetler haksız kazancın her çeşidini yasaklamaktadır. Bir çıkar karşılığında işin başındakilere rüşvet, yani mal veya para vermek de bunlardan biridir. Diğer taraftan oruç emrinin ardından haksız kazancı yasaklayan bir ayetin gelmesi, ibadetlerle toplumsal hayatın düzeni arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Zira namaz başta olmak üzere ibadetler, insanları bu gibi kötülüklerden ve zulümden uzaklaştırır. İnanmayanların hatrına, ilahi buyruklara bağlı müminlere karşı durmak da Kur'an'da zulüm olarak nitelendirilir. Rivayete göre müşriklerin elebaşlarından bazıları peygamberimize geldiler. İman eden fakir Müslümanları yanından uzaklaştırmasını, böyle yaparsa onun saflarına katılabileceklerini ifade ettiler. Ancak inen ayet, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaran bu kimseleri yanından uzaklaştırmasının zulüm olduğunu şöyle belirtmiştir: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. İslam, toplumda adaleti gerçekleştirmeye büyük önem vermektedir. Bu nedenle karar veren kimsenin veya makamın adil olması gerekir. Konuyla ilgili olarak Sa'd suresinde birbirinden davacı olarak gelen iki adam hakkında hüküm vermesi için Hazreti Davud'a şu emir verilir: Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Aksi takdirde seni Allah'ın yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah'ın yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları sebebiyle çok ağır bir azap vardır. Burada görüldüğü üzere Hazreti Davud'un şahsında bütün karar verecek kişilere arzularına uyup haktan sapmamaları konusunda bir uyarı vardır. Aksi takdirde cehennemde şiddetli bir azaba çarptırılacaklardır. Allah Resulü bir hadisinde, "Cihadın en faziletlisi zalim yönetici karşısında adaleti dile getirmektir," demiştir. Allah Resulü'nün şu hadisi de hayli meşhurdur: "İster zalim, ister mazlum olsun, kardeşine yardım et." Aslında Allah Resulü'nün bu sözü cahiliye şairlerinden birine aittir. Aslında bu şair kendi kabilesini kayırmak ve ırkçılık ruhunu tahrik etmek için bunu söylemişti. Nitekim ashab bu sözü peygamberimizden işitince hayret etmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Zalime yapılacak yardım, onun zulüm yapmasına engel olmaktır," şeklinde açıklama getirmiştir. Rivayetlerde olayın şöyle geliştiği anlatılır: Muhacir ve Ensar'dan iki genç kavgaya tutuşmuş, biri diğerini tekmelemeye

başlamıştı. Bağrışmalar üzerine durumdan haberdar olan Hazreti Peygamber, mazlumun hakkını koruyarak, zalimi de zalimliğinden alıkoyarak onlara yardımcı olmayı emretmiştir. İnsanın zulme sapmasının sebeplerinden biri, haksız oldukları halde akraba ve yakınlarına arka çıkma dürtüsüne yenik düşerek onlara yardım etmesidir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu ayette bir Müslümanın kendisinin ve yakınlarının aleyhine sonuçlar doğursa dahi adaletten asla ayrılmaması gerektiği belirtilmiştir. Yine bu ayette ister fakir isterse zengin olsun, insanlar arasında hüküm verirken dikkat edilmesi gerekenin adalet olduğu ifade edilmektedir. Nitekim rivayete göre bir defasında Hazreti Peygamber'e aralarında anlaşmazlık bulunan bir fakirle bir zengin gelmişti. Allah'ın Resulü fakirden yana tavrını koymuştu. Çünkü fakirin zengine haksızlık yapmayacağını düşünmüştü. İşte ayetin bu olay üzerine nazil olduğu rivayet edilmiştir. İnsanın zulme sapma nedenlerinden bir diğeri de kişiye veya topluluğa karşı duyulan kin ve öfkedir. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin size adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayette bir Müslümanın kimin hakkında olursa olsun şahitlik yaptığında adaletten ayrılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayette ayrıca adilane gerçekleştirilmeyen şahitliğin Allah tarafından cezalandırılacağına da dikkat çekilmektedir. Medine döneminde Yahudilerden bir grup, Müslümanların mallarını gasp ederek onların haklarını ihlal etmişti. Bunun sebebi ise diğer din mensuplarına karşı herhangi bir sorumlulukları olmadığına inanmalarıydı. Kur'an'da bu durum zulüm olarak değerlendirilmiş ve kınanmıştır. Çünkü adaletin uygulanmasına dair ilke herkesi kapsar. Bu konuda din ve ırk farklılığı gözetilemez. İnsanlar arasında bizden ve onlardan ayrımcılığına giderek hak konusunda adaletten sapılmaz. Hatta Müslümanlarla savaşmayan ve onları yurtlarından çıkarmayan gayrimüslimlere adaletli davrananları Allah'ın sevdiği bildirilir. Bu konu bizzat Hazreti Peygamber'in şahsında bizlere anlatılır. Rivayete göre bir Müslüman hırsızlık yapmış, suçunu bir Yahudi üzerine atmıştır. Hazreti Peygamber de bu konuda kendisine verilen yanlış bilgiye dayanarak hırsızlık yapan Müslümanı savunmayı düşünmüştür. Oysa suçlu olan Müslüman kişiydi ve gelen ayette o, ihanet eden kimse hain olarak nitelendirilmekteydi. Bu konuda Allah Resulüne şu kesin uyarı yapılmaktaydı. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmetmen için hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhametlidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İslam'da zulüm yasaklandığı gibi inananların zulme engel olmaları da istenmiş, hatta adaletin tesis edilmesi için gerekirse savaşılması emredilmiştir. Şu ayetler bu hakikati ortaya koymaktadır. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize sahip çıkacak ve yardımcı olacak birini gönder diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Bu ayetler Mekke'de kalıp da müşrikler tarafından hicret etmeleri engellenen ve eziyet edilip

inkara zorlanan Müslümanlarla ilgilidir. Burada inananlardan zulme karşı durmaları istenmektedir. Bu bağlamda emredilen savaş, zulmün engellenerek adaletin uygulanması içindir. Dolayısıyla mazlum kişiler yardım talep ettiklerinde, onlara yardım elini uzatmak inananların görevidir. İnsanları iyiliğe, adalete çağırmak, kötülüğü ve zulmü önlemek Müslümanların görevidir. Hatta bunun ötesinde müminler kardeşinin iyiliği için gayret etmelidir. Bu nedenle Müslümanlardan diğer Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklarda adaleti gözeterek anlaşmazlığı çözmeleri istenmiştir. Böylece mazlum tarafın adalet temelinde desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu konuda Evs ve Hazreç kabilesinden iki topluluk arasında çıkan kavga sebebiyle şu ayetin indiği nakledilir. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz ederse Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Ayet bütün Müslümanlara bir görev yüklemektedir. Saldırgan ve haksız kesim barışa yanaşmayıp bu tutumunu sürdürürse, gerekirse adaleti sağlamak ve zulmü sonlandırmak için onunla savaşılır. Bu nedenle Yüce Allah, gerekirse zalime karşı fiili müdahaleyi meşru kılmıştır. İslam'da zulme seyirci kalınmaması ve haksızlığın engellenmesi için ortak tavır alınması gerekir. İnsanları doğru yoldan ve hayırdan alıkoyan, hak hukuk tanımayan kişi ve topluluklara karşı birlikte hareket edilerek engel olunmalıdır. Fitne ve fesadın önlenmesinde inananların yardımlaşması esastır. Konu ayetlerde şu şekilde anlatılmaktadır. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar ve arayı düzeltme yoluna giderse, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlara ceza vermek için bir yol yoktur. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Müminlerin özelliklerinin anlatıldığı bu ayetlerde, onların zulme sessiz kalmadıkları, din kardeşlerine yönelik haksızlıklara karşı onları savundukları ifade edilir. Bununla birlikte onlardan saldırganlığa karşılık verirken aşırıya gitmemeleri istenmiştir. Yine saldırganın buna son vermesi durumunda onun bağışlanması önerilmiştir. Bu erdemli davranışın karşılığı Allah tarafından verilecektir. Burada İslam'da asıl olanın ıslah etmek ve affetmek olduğuna dikkat çekilmiştir. Nitekim Peygamberimiz ve ashabı Hudeybiye'de saldırıya uğradıklarında 80 kişilik saldırgan gruptan intikam alma hakkı doğduğu halde Allah Resulü onları bağışlamıştır. Kur'an'a göre zulüm cezasız kalmaz. Yapılan isyan, nankörlük ve haksızlıklar yaygınlaşıp toplumsal bir afet haline gelince bu toplum onun bedelini öder. Şu ayet tarihte tekrarlanan bu hakikati ortaya koyar. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Bu ayetler cumartesi yasağını çiğneyen, böylece Yüce Allah'ın haram kıldığı davranışı helal sayarak haksızlık yapan Yahudilerden bahsetmektedir. Bu ve benzeri ayetler toplumların başına gelen helak ve felaketlerin sebebinin insanlara yaptıkları zulümler olduğunu bildirir. Diğer taraftan fitneye engel olunmaması durumunda onun ateşinin tüm toplumu saracağı gerçeğini şu ayet son derece açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Yüce Allah'ın bu uyarısında toplumsal sorumluluklar konusunda duyarlı olunması, zalimlerin sergiledikleri yanlış gidişata karşı birlikte hareket edilmesi tembihlenmiştir. Mahşer günü
Zalimlerin gözleri dehşetten fal taşı gibi açılacak ve donup kalacaklardır. Zihinleri allak bullak olmuş ve ümitsizliğe batmış bir vaziyette mahşer meydanına doğru koşarak geleceklerdir. İşte mutlak adaletin gerçekleşeceği o gün bütün zalimler tam anlamıyla perişan olacak, hüsrana uğrayacaklardır. O gün şirk başta olmak üzere zulme dalanlar feci bir şekilde kaybedenler arasındaki yerini alacaktır.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Keyf Suresi 102 ila 110. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için işlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana? Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle anlatılmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Âl-i İmran Suresi 84.
4: De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
2: Meryem Suresi 49.
5: İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman

0: iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 40 ila 43. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Ankebut Suresi 41-45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo, her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ayetlerle ibadet.

Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya Muhammed, inanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Yüce Rabbimiz kuluna karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Ona her vesileyle kulluğunu hatırlatır. Dertlerine deva, maddi ve manevi hastalıklarına şifa bulacağı reçeteler sunar. Müminlerin dost ve yardımcısı olduğunu hayatımızın her anında hissettirir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede şefkat dilini kullanarak sıcak bir davetle "İnanan kullarıma söyle" hitabıyla başlar söze. Bizden namazlarımızı en güzel şekilde kılmamızı bekler. Bu ibadetimizi aksatarak sonradan pişmanlık duymamızı istemez. Öldükten ve iş işten geçtikten sonra ah vah edip sızlanmamızı arzu etmez. Kuluna merhamet ederek yapması gerekeni ona tekrar tekrar hatırlatır. Rızık Allah'tandır. Mülk O'nundur. Ondan geldik, O'na gideceğiz. Varlık O'nun, kainat O'nun. Ondan geleni O'nun razı olduğu yerlere harcayacağız. Rabbimiz bizi kendisine, bize sonsuz ikramlarda bulunacağı cennetine davet ediyor. Dünyadaki nimetlerden daha güzellerine eriştirecek davranışlara, gizlice veya açıktan Allah rızası için harcamalar yapmaya ve hayırlı işlere yönelmeye teşvik ediyor. Aksi takdirde mahşer gününde her şey için çok geç kalmış olabiliriz. Pişmanlık duyabiliriz diye dikkatimizi çekiyor. Nasıl ki bir doktorun verdiği ilaçları kullanmayan, tavsiye ettiği tedavi şekline uygun davranmayan hasta iyileşemiyorsa, manevi olarak hasta olan insanlar da Allah'ın ilaç olarak sunduğu ibadetleri ihmal ederse kurtuluşa eremezler. Her gün 5 vakit saygı ve alçak gönüllülükle, samimiyetle Allah'tan yardım istemekten daha büyük bir haz ve zevk var mıdır? Bir askerin acemilik döneminde aldığı eğitimle usta bir asker olması gibi Allah huzurunda eğilen, yere kapanan insan da yavaş yavaş olgunlaşır. Olgun bir mümin olur. Yoksa hiçbir fidyenin, paranın, alışverişin, aracının geçerli olmadığı o günde başımızı iki elimiz arasına alıp dertlenir de dertleniriz. Herkesin meşguliyetinin kendisine yeteceği o günde bütün insanlar birbirlerinden kaçışacaklar. Öyleyse mümin, ayette hatırlatıldığı üzere ölmeden evvel ibadetlerini yerine getirmekte ihmalkar bir tavır içinde olmamalı, hayattayken bu fırsatı kaçırmamalıdır. Zira mahşerden dünyaya dönüş söz konusu değildir. Otobanda giden bir yolcunun dönmek istediği yolu işaret eden son uyarı levhasını kaçırmaması gerektiği gibi, bizler de ayetin uyarısını ölmeden evvel dikkate almalıyız. Bu nedenle 3 günlük dünyada daima Yaradan'ın emirlerine boyun eğmeliyiz, çağrılarına kulak vermeliyiz.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Nâziât Suresi 1-26. Ayetler.
1: Fe'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Müzzemmil Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Sıla-i Rahim konusunda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şunları emretmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Muhammed Suresi 20-28. Ayetler.
3: İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

اقتربت الساعة وانشق القمر.

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء

فكيف كان عذابي ونذر.

0: مدكر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye, Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. İnsan oğlunu rahatsız edecek ve insanı sıkıntıya sokacak dermansız hiçbir şeyle bizi imtihan etme ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka müsaade etme. Kötülerin de, şeytanlaşmış olan insanların veya şeytanların veya nefsimizin de düşmanlıklarından bizleri uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana iman eden, kitabına iman eden, peygamberine iman eden, kıblene dönen, Kabe'ne dönen, senin bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan müminlerden eyle bizleri. İlahi ya Rabbi, evlatlarımızı muhafaza eyle. Onları şerden, fitneden muhafaza buyur ya Rabbi. Seni sevenler zümresine onları katıver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, cennete cemalullahı istiyoruz. Senin cemalini görmeyi, senin cemalini seyretmeyi, senin güzelliğini seyretmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bu dünyadan giderken ilahi ya Rabbi, günahlarından vazgeçmiş, tövbe etmiş, istiğfar etmiş, gerçek tövbeyle sana yönelmiş olanların tövbesi gibi bir tövbeyle sana gelmiş olanlardan eyle bizleri.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Bakara Suresi 283 ila 286. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 77-86. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar, dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun, dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin, dedi. Onlar da şöyle dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Kayser'dan nüktedanlığıyla bilinen Üseyd bin Huday radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir toplulukta konuşuyordu. Bir şaka yapıp milleti güldürdüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şaka olsun diye elindeki çöpü böğrüme dürttü. Ona, "Canımı yaktın, kısas isterim." dedi.

Allah'ın elçisi, haydi öyleyse hakkını al buyurunca ben, iyi ama senin üstünde gömlek var, benim üstümde bir şey yoktu dedim. Peygamber Efendimiz gömleğini sıyırınca onu hemen kucaklayıp böğrünü öpmeye başladım. Ey Allah'ın elçisi dedim, işte benim istediğim buydu.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir toplulukta bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed, de ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, 'Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir.' Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, 'Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır.' Yakup şöyle cevap verdi: 'Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince söylediklerimize Allah şahittir,' dedi. Sonra şunu söyledi: 'Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar.' Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki, Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enam Suresi 84-90. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi.

0: Kail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 154. Ayet.
5: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.
3: Maide Suresi 17. Ayet.
6: Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Hadid Suresi 26. Ayet.
7: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.
3: Mü'minun Suresi 50. Ayet.
8: Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsolu yüksek bir yere yerleştirdik.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nahl Suresi 35 ila 42. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de, şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Şura Suresi 20 ila 24.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü kalplerde olanları hakkıyla bilendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 92 ila 96. ayetler.

وكلا وعد الله الحسنى وفضل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları iki adamın omzunda olduğu halde zorla yürüyen bir adama rastladı ve bu adama ne oldu diye sordu. Kabe'ye yürüyerek gitmeyi adadı dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: bu adamın kendisine eziyet etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin.
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: şiddet sadece başka insanlara karşı yapılan uygulamalarda ortaya çıkmaz. İnsanoğlu bazı uygulamalarıyla kendi nefsini de şiddete maruz bırakabilmekte ve kendisine de eziyet edebilmekte.

0: bilmektedir. Bu durum, ibadete aşırı düşkünlük göstererek bedeninin ihtiyaçlarını karşılamama şeklinde din adına bile olsa kabul edilemez. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği kadarıyla yükümlü tutan Rabbimiz, insana emanet olarak verdiği bedenin korunmasını ve hak rızasına uygun biçimde kullanılmasını istemiştir. Dolayısıyla kişinin sağlığını bozacak bazı uygulamalara girişmesi ya bilgisizlikten veya dini yanlış anlamaktan kaynaklanır. Müslümanlar için uyulacak en güzel örnek olan Hazreti Peygamber, insanların ibadet yaparken bile sağlıklarını bozacak davranışlardan kaçınmalarını istemiştir. Nitekim bir adam hac ibadetini yürüyerek yapmayı adamış, fakat yürümeye mecali kalmadığı için iki kişinin omuzlarına tutunarak yürümeye başlamıştı. Hazreti Peygamber adamı bu halde görünce, "Bu adama ne oldu?" diye sormuş. Adamın Kabe'ye yürüyerek gitmeyi adadığı kendisine söylenmişti. Bunun üzerine, "Bu adamın kendine eziyet etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin," buyurmuştu. Yine Hazreti Peygamber bir gün insanlara hitap ederken bir adamın güneşte ayakta beklediğini görmüştü. Adamın güneşte bekleme sebebini sorunca, "Bu adamın adı Ebu İsrail'dir. Oruçluyken ayakta durup oturmamayı, güneşte dikilip gölgelenmemeyi ve konuşmamayı adamış," dediler. Hazreti Peygamber, "Ona söyleyin, konuşsun, gölgeye geçsin, otursun ve orucunu tamamlasın," buyurdu.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Rum Suresi 54 ila 60. ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir.

0: Kalplerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Âl-i İmran Suresi 16-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah,
2: Kur'an mutluluktur.
3: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayetler.

بلغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin Halik sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 95. ayet.
4: Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyorsunuz?
1: En'am suresi 101 ve 102. ayetler.
5: O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.
1: Araf suresi 54. ayet.
6: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 37 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
4: Amin, amin. Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara ve mesakin. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ve şükür ederiz. Büyük elçi, son peygamber, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed Mustafa Efendimiz'e salatü selam getiririz. Allah'ım sana açmış olduğumuz bu ellerimizi hüsran içerisinde boş çevirme ya Rabbi. Bir kutsi hadiste Resulullah şöyle buyurdu, Allah'ın diliyle, Allah'ın emriyle şöyle buyurdu. Allah hayidir, Allah utangaçtır. Allah o kadar utangaçtır ki kendisine uzanan eli sıfır halde boş göndermekten haya eder. Sen o kadar büyüksün ki ya Rabbi, kulundan haya ediyorsun. Kulunu cehenneme atmayı istemiyorsun, cennetin kapılarını sonuna kadar açıyorsun. O cennete bizleri layık eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden, kulağımızdan, gözümüzden başkalarına zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi.

0: kötü insanların, iki ayaklı şeytanların da elinden, kulağından, dilinden, gözünden, kalbinden zarar görmemize müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün bu dualarımızı Ravza-i Mutahhara'da, yani Peygamberimizin Medine'sinde, Yeşil Kubbesi'nin orada, Kabe'nin orada, Zemzem Kuyusu'nun orada, Makam-ı İbrahim'in orada, Hicri İsmail'in orada, velhasıl-i kelam o Kabe'de bulunan mukaddes emanetlerin yanında yapılmış olan ve kabul edilen dualardan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi, dertlere deva ver ya Rabbi, borçlulara eda ver ya Rabbi, borçlulara eda ver ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 105 ila 115. ayetler.

وقد خاب من حمله.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, bomboş bir alan haline bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Necm Suresi 1 ila 25. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin de atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer. O kadar yaşarsam. Resul-i Ekrem'in hizmetkarı Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlardan Büseyse bin Amr'ı Ebu Süfyan'ın yönettiği ticaret kervanı hakkında bilgi toplamakla görevlendirmişti. Büseyse geri dönüp geldiğinde Peygamber Efendimizin yanında benden başka kimse yoktu. Büseyse gördüklerini Resul-i Ekrem'e anlattı. Bunun üzerine Allah'ın elçisi dışarı çıktı ve ashabına "Yapmak istediğimiz bir iş var. Kimin bineği hazırsa ona hemen binip bizimle beraber gelsin." buyurdu. Bazı sahabiler biraz uzakta bulunan bineklerini getirmek için izin istediler. Fakat Resul-i Ekrem, "Hayır, olmaz. Bineği hazır olanlar bizimle beraber gelsin." buyurdu. Sonra Peygamber Efendimizle ashabı yola çıkıp müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Daha sonra müşrikler de geldi. O zaman Allah'ın elçisi, "Ben izin vermeden hiçbiriniz bir şey yapmasın."

olmasın buyurdu. Sonra müşrikler yaklaştı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eni göklerle yer kadar geniş olan cennete girmek üzere hadi kalkınız. Enes sözüne şöyle devam etti. Medineli Müslümanlardan Ümeyr İbni Hümam radıyallahu anh, ey Allah'ın elçisi, eni göklerle yer kadar geniş olan cennet öyle mi diye sordu. Peygamber Efendimiz evet öyle buyurdu. Ümeyr aman ne iyi, ne iyi dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niye öyle söyledin diye sorunca Ümeyr, Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, cennetliklerden olmak istediğim için öyle söyledim. Başka maksadım yok dedi. Resul-i Ekrem, şüphesiz sen cennetliksin buyurdu. Ümeyr torbasından birkaç hurma çıkartıp yemeye başladı. Sonra kendi kendine, eğer şu hurmaları yiyinceye kadar yaşarsam bu çok uzun bir hayat olur diyerek elindeki hurmaları yere attı, ayağa kalktı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştı. Peygamber Efendimiz hicretten sonra bir muhacirle bir ensarı kardeş yaparken bu olayın kahramanı Ümeyr İbni Hümam radıyallahu anh'ı çok değer verdiği Ubeyde bin Haris radıyallahu anh'la kardeş yapmıştı. İlk Müslümanlardan olan Ubeyde bin Haris bu savaşta Hazreti Hamza ve Hazreti Ali ile birlikte düşmanla ilk çarpışan üç yiğitten biriydi. Ümeyr İbni Hümam da savaşta Allah yolunda şehit düşen ilk kahraman oldu.

Would you?

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de yaptıklarını da, arkalarındakini de yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mükremin Bayır. Bakara Suresi 1-9. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Kehf Suresi 28 ila 31. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yer.

0: sanacak yerdir. Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hadid Suresi 4. Ayet.
3: O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Hicr Suresi 85. Ayet.
2: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
1: Talak Suresi 12. Ayet.
4: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Fatır Suresi 29 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar.

0: Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapacağımız dualarımızda Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Özellikle de neslimizin korunması hususunda İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duaların benzerleriyle arzu hallerde bulunmaya cümlemizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: O ne demişti? Bir fiili dua olarak Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytihel muharrami Rabbena li yuqimus salah fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim varzukum mines semerati leallehum yeşkurun. Böyle dua etmişti. Kabe'nin yanına yerleştirdim. Neden? Namazlarını kılsınlar diye. Namazlarını kılsınlar diye. Rabbim, bu manada çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Neslimizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi ile dillerini yaşlandırarak senin ismi şerifinle dillerini kullandırmak suretiyle evvela bu tevhid kelimesini telaffuz etmeyi, en önemlisi de bunu bir iman halinde kalplerine yerleştirerek yerine getirmeyi cümlesine cümlemize lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Neslimizi, nefsimizi namaz ehli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Namaz ehli olarak neslimizi yetiştirmeye de bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Örnek olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen, sapık ideolojilerle cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rab.
1: Amin.
0: Fırsat verme ya Rab. Kelime-i tevhide bilerek ya da bilmeyerek karşı durma felaketine düşmekten neslimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Bu yanlışlara düşmüş olanlara da yeniden hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle
1: Amin.
0: Ya Rab. Her türlü İslam düşmanlığına karşı sen bize yardım eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bize güç ver ya Rab.
1: Amin.
0: Bize takat ver ya Rab.
1: Amin.
0: Ve kelime-i tevhid etrafında kenetlenmeyi, birleşmeyi, kalplerimizi kelime-i tevhid ile birleştirdiğin gibi

0: bedenlerimizi de aynı istikamette buluşturmayı, yek vücut tek vücut haline getirmeyi ve her türlü küfre karşı hep birlikte yek vücut durmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Nasip eyle ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Âl-i İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok. Lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın

0: engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Enam Suresi 155 ila 158. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an'da

0: bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik demeyesiniz, yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Ey Muhammed! Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki, siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İsra Suresi 4. Ayet. Biz kitapta, Tevrat'ta, İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Burada kaza, bildirme anlamındadır. Ayet-i kerimede Allah'ın onlara gelecekte olacak hadiselerle onları neyin beklediğini bildirmesine işaret vardır. Bildirilen hadiseyle karşılaştıklarında ise inançları artar. Aynı zamanda kendilerine karşı hüccet daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Ayrıca inkar ederek ilahi emre muhalefetten sakınmalarını sağlamak, ilahi kazanın hükmettiği şeyin gerçekleşeceğinde kendisinden uzaklaştırıldığı zannı olsa bile tereddüdün olmadığını öğrenmelerini sağlamaktır. İsra Suresi 5. Ayet. O ikiden birincinin vakti geldiğinde üzerinize çok güçlü kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu yerine gelmesi gereken bir vaatti. Allah bazı toplulukları özel haller için var etmiştir ki haklarındaki iradenin vakti gelince bu insanlar mevcut olur. İsra Suresi 6. Ayet. Bundan sonra onları yenme imkanı verdik. Mallar ve oğullarla size yardım ederek sayınızı olabildiğince çoğalttık. Bu ayeti kerime Allah'ın kullarının amellerini takdir ve fiillerini tedbir ettiğine delalet eder. Çünkü

düşmanlarına karşı intikam almaları onların fiilleri arasındadır. Halbuki Allah, bu kez sizin için onlara karşı galibiyet verdik diyerek bu işi bizzat deruhte ettiğini bildirmiştir. İsra Suresi 7. Ayet. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. İyilik yaparsanız kendi mükafatınızı kazanmış, kesp olursunuz. Günah işlerseniz kötülüğünüzü kazanmış olursunuz. Allah öyle münezzehtir ki ne kulların fiillerinden bir süs alır ne bir kötülük kendisine bulaşır. İsra Suresi 8. Ayet. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer eski duruma dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi ise kafirler için yatacak yer yaptık. Asa, umulur ki kelimesinde bir arzu ve geciktirme vardır. Allah Teala onları umut, arzu, korku ve endişe haline muvaffak kıldı. Asa kelimesinde Allah'ın onlara olan mağfiret ve rahmetiyle ilgili açık bir beyan yoktur. Onda sadece umutla ilgili güçlü bir amil vardır. Allah kendi lütfuyla size merhameti vaat etmiştir. Eğer eski duruma dönerseniz biz de döneriz. Yani siz günaha dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Tövbede istikamet üzere kalırsanız biz de size sevap ve ihsanımızı sürdürme haline döneriz. Bir yoruma göre siz sözü bozma haline dönerseniz biz de azabı artırmaya döneriz. Siz bize yakınlık arzularsanız biz de size yakınlık ihsan ederiz. Siz safa haline dönerseniz biz de vefaya döneriz. Bir yoruma göre siz size layık işlere dönerseniz biz de keremimize layık işe döneriz. Cehennemi kafirler için yatacak yer yaptık. Onlar çok sayıda kimselerdir. Kastedilen cehennem ve ona yerleşecek olanlar kafirlerdir. Hasir, hapis yeri ve varılacak yer demektir. Günahkar olsa bile, hatta günahları büyük olsa dahi, dünyadan iman üzere ayrılan kişi hiç kuşkusuz bir gün Allah'ın mağfiretine erer. İsra Suresi 9. Ayet. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru yola iletir. Salih amel işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Kur'an-ı Kerim hakikate ve doğruya yönlendirir. Burada ekvam, sahih ve müstakil anlamındadır. Bu yönüyle kebir, ekber kipindedir. Kur'an-ı Kerim hakikate ve doğruya işaret eder. Fakat yanlışa götürdüğü durumlarda hata delil cihetinden değil, delili kullanandan ortaya çıkabilir. Bazen delil açık olur. Delili kullanansa ondan yüz çevirir ve düşünmenin adabını bozar. Bu durumda kusur delili kullananın hatasındadır. Yoksa delilin kusuru olmaz. Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kim onunla aydınlanmak isterse cehalet karanlıklarından kurtulur. Kuşku sarhoşluğunun dışına çıkar. Kimin gözüne perde inerse doğru yolu karıştırır. Bir yoruma göre şaşılık körlükten daha zararlıdır. Çünkü ama görmediğini bilir ve rehberine uyar. Şaşıysa bir şeyin iki olduğunu zanneder. Şaşı kendi tahayyül ve zannıyla doğru görenle tartışır durur. İşte bid'atçı de cedel, tartışma yoluna girip düşünceye nazar hakkını vermediğinde cehalet karanlıklarında kalır. Hasmına karşı batıl iddiasını müdafaa eder. Nitekim şöyle denilmiştir. Meselelerin uçları nasıl bir araya getirilir? Yemin olsun bilmiyorum onları kim batıl kılar. İsra Suresi 10-11. Ayetler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır. İnsan hayrı istediği kadar öfke halinde acele ederek şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Duada edebin bir yönü de kulun ihtiyaç esnasında dilekte bulunmasıdır. Sonra bakar, o şey kendisine fayda vermeyecek bir şeyse onun peşinden gitmez. Bir rivayette şöyle denilir, kişinin ihsan üzere Müslüman olmasının delili, kendisine fayda vermeyen

0: şeyi terk etmesidir. Duanın adabından birisi de şudur. Dua eden, ihtiyacını dile getirip, Allah'ın icabeti geciktirdiğini gördüğünde, Allah'ı suçlamaz. Hayrın icabet etmemede olduğunu anlar. Kulun tercih ettiği bir işte, acelecilik övülmemiş bir iştir. İşlerde ve eşyada öncelikli olan, Allah'ın hükmünden razı olmak ve teslimiyettir. Kul sabır gösteremez ve istekte bulunursa, yapması gereken şey aceleyi terk, nasibin onu geçmeyeceğine itimattır. Bunun yanı sıra kul, hakkın onun için seçtiği şeyin, kulun kendisi için seçtiğinden hayırlı olduğuna inanması gerekir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu. Denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki: Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle

0: gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Zilzal Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu.

0: kitabımız Kur'an-ı Kerim'de doğruluk ve eğrilik kavramlarıyla ilgili şunları beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Âl-i İmran Suresi 13-15. Ayetler.
2: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey, İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Mü'min Suresi 69 ila 78. ayetler.
1: أعوذ بالله

فسوف يعلمون.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan

0: ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Mülk Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Fil Suresi ve Kureyş Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 1 ila 10. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın

0: ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Hazreti Yusuf'un imtihanı. 3. bölüm. Şehrin dili. Dedikodu, ziyafet ve yeni tehdit. Bazı olaylar vardır. Hakikati bilinen fakat yine de konuşulmaya devam edilen olaylar. İnsanlar çoğu zaman gerçeği öğrenmekten çok konuşacakları bir hikaye ararlar. Aziz'in evinde yaşanan hadise de böyle olur. Olay sarayın içinde kalmaz. Şehrin ileri gelen kadınları arasında fısıltılar başlar. Aziz'in hanımının evindeki genç Yusuf'a ilgi duyduğu konuşulur. Kimileri kınar, kimileri küçümser. Kimileri kendini daha üstün bir yerde görür. Fakat dedikodunun dili çoğu zaman adaletli değildir. Dedikodu hakikati aramaz, heyecan arar, kusur arar, insanı yaralayacak bir cümle arar. Züleyha bu konuşmaları duyar. Kendisini kınayan kadınlara bir cevap vermek ister. Fakat bu cevap hikmetli bir susuş değil, gösterişli bir karşılık olacaktır. Mısır'ın ileri gelen kadınlarını davet eder. Özenle hazırlanmış bir sofra kurdurur. Meyveler ikram edilir. Her birinin eline bıçak verilir. Her şey planlıdır. Her ayrıntı biraz sonra yaşanacak sahneye hazırlık gibidir. Bütün hazırlık tamamlandığında Yusuf içeri girer. O an kadınların bakışı donar. Gözleri Yusuf'un güzelliğine takılır. Ellerinde tuttukları bıçakları unuturlar. Meyve keseceklerken farkında olmadan ellerini keserler. Hayret içinde onun sıradan bir insan olmadığını, güzelliğinin beşer ölçülerini aştığını söylerler. Züleyha işte tam da bu anı beklemiştir. Kendini kınayanlara, "Beni kınadığınız kişi budur," demek ister. Böylece kendi zaafını mazur gösterecek bir zemin arar. Fakat günah başkalarının hayretiyle meşru hale gelmez. Bir insanın güzelliği başka bir insanın sınırları aşmasına gerekçe olamaz. Nefsin arzusuna toplumun şaşkınlığı şahit gösterilemez. Züleyha bu kez tehdide yönelir. Yusuf kendisinden isteneni yapmazsa zindana atılacağını ve aşağılananlardan olacağını söyler. Böylece imtihanın şekli değişir. Önce arzu vardı, şimdi baskı vardır. Önce gizli bir çağrı vardı, şimdi açık bir tehdit vardır. Hazreti Yusuf'un cevabı ise kulluğun zirvesini gösteren bir duadır. O zindanı kendisinden istenen günaha tercih eder. Fakat bunu söylerken kendine güvenmez. Ben güçlüyüm, ben dayanırım demez. Rabbine sığınır. Kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırmasını ister.

0: Eğer Allah korumazsa insanın zaaf gösterebileceğini bilir. Bu dua kulluğun en derin derslerinden biridir. İnsan nefsine karşı zafer kazanmak istiyorsa önce kendi aczini bilmelidir. Çünkü asıl güç kendini güçlü sanmakta değil, Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilmektir. Kur'an'da bildirildiği üzere Rabbi onun duasını kabul eder ve kadınların tuzağını ondan uzaklaştırır. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bu sahne Hazreti Yusuf kıssasının en çarpıcı eşiklerinden biridir. Çünkü burada yalnızca bir kişinin iffeti değil, bir toplumun bakışı da sınanır. Kadınlar önce Züleyha'yı kınarken, Yusuf'u görünce aynı hayretin içine düşerler. Böylece insanın başkasını yargılarken ne kadar kolay konuştuğu, fakat aynı imtihanla karşılaşınca ne kadar zayıf kalabileceği görülür. Yusuf ise bütün bu baskının ortasında çizgisini bozmaz. Onun için zindan, günaha düşmekten daha hafiftir. İnsanların aşağılaması, Allah'ın rızasını kaybetmekten daha küçüktür. Dünyanın kapıları kapanacaksa kapansın. Yeter ki kalbin Allah'a açılan kapısı kapanmasın. Fakat toplum çoğu zaman masumu değil, olayın üzerine örtmeyi seçer. Gerçek bilinmesine rağmen Yusuf'un zindana gönderilmesine karar verilir. Zahirde bu, Yusuf'un aleyhine gibi görünür. İffetini koruyan cezalandırılır. Suçsuz olan uzaklaştırılır. Haklı olan susturulur. Fakat Hazreti Yusuf'un hayatında her haksızlık daha büyük bir hikmetin perdesi olur. Bir sonraki bölümde Yusuf'un zindana girişini, görünürde bir kayıp olan bu sürecin nasıl bir medreseye, nasıl bir tebliğ alanına ve nasıl yeni bir kader kapısına dönüştüğünü dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. İnsan Suresi 1 ila 11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

0: Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Yunus Suresi 62 ila 64. ayetler ve Fussilet Suresi 30 ila 35. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Tarık Suresi 1-17. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir ıslahçı oluşunu şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hud suresi 88. ayet.
5: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız. Saf Suresi 10 ila 14. Ayetler.

وأخرى تحبونها نصر

وبشر المؤمنين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir? Demişti. Havariler de, biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin, amin. Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, ya Rabbi, senin merhametine, affına, hidayetine sığınmışız. Bizi hidayetten uzak tutma ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden insanlara zarar gelmesine müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların elinden, kalbinden, dilinden şerre de müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, halimizi sana arz ediyoruz.

diyoruz, bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Rahman'ın kullarından olmaya gayret ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Kereminden lütfeyle ya Rabbi. Kuddusiyet esman hürmetine, El-Hakem ismin hürmetine, El-Adil ismin hürmetine ya Rabbi bütün gidişatımızı rızana uygun hale getir ya Rabbi. Varsa kusurlarımız, günahlarımız, hatalarımız ki vardır. Hiçbirimiz melek değiliz ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle, günahlarımızı affeyle, hatalarımız gider ya Rabbi. Settar esman hürmetine, Gaffar esman hürmetine, El-Hakem esman hürmetine, El-Adil esman hürmetine. Kısacası 99 ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hatta senin bilip de bizim bilemediğimiz hangi isimlerin varsa ve sen seviyorsan bilemediğimiz o isimlerin hürmetine bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlarımıza eda ver ya Rabbi. Ümidini yitirmişlere ümit lütfeyle ya Rabbi. Kereminden insanlara merhamet eyle ya Rabbi. Sağlık istiyoruz, sağlık nasip eyle ya Rabbi. Sağlık nasip eyle ya Rabbi.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Haç Suresi 26 ila 33. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının. Yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Zuhruf Suresi 36 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız? Yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
0: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Mekke. Kuru dağların ortasında, kayaların içine sıkışmış bir şehir. Kabilelerin şehri. Her evin bir soyu, her sokağın bir hikayesi var. Bu kalabalığın içinde, boyu herkesin bir baş üstünde, bakışları sert bir çocuk büyüyor. Adi oğullarından Ömer. Kureyş kabilesinin kollarından biri, Adi. Şehrin merkezine yerleştirilmiş, sözü dinlenen bir kabile. Ömer, işte bu kabileden. Babası Hattab, sertliğiyle meşhur. Annesi Hanteme, Mahzum kabilesinden güçlü bir kadın.
1: Ömer, neredesin sen?
2: Buradayım baba.
1: Koyunlar? Su kuyusunu temizledin mi? Yarın sabah erkenden dağa çıkacaksın. Tembellik yok.
2: Temizlik bitti. Koyunları da kontrol ettim. Sabah gün doğmadan çıkarım, merak etmeyin.
1: Merak etmemek için sebep ver bana. Hata yaparsan biliyorsun.
0: Hatta oğlunu yoruluncaya kadar çalıştıran, hata gördüğü an cezalandıran bir babaydı. Evde şefkati az, sorumluluğu ağırdı.
2: Dağlar sessiz, Mekke pazarı gürültülü. Ama burada sadece rüzgarın sesi var.
0: Çocukluğunun önemli yılları Mekke civarındaki tepelerde geçti. Dacnan taraflarında babasının koyunlarını güder, bazen dayılarının sürüsünü de üstlenirdi.
2: İnsan bazen düşünüyor işte, ben çoban mıyım? Yoksa bu koyunlar mı beni gidiyor?
0: Koyunların peşinden giderken Ömer'in aklı her yere gidiyordu. Soylar, kabileler, şehrin kavgaları. Ama bir şey daha vardı onu farklı kılan. O okuma yazma biliyordu.
3: Bir daha oku Ömer.
2: E-B-T.
3: Aferin. Mekke'de okuma yazma bilen azdır, biliyorsun.

0: Bu sana güç verecek.
1: Güç güzeldir ama ben güreş meydanındaki gücü de seviyorum.
0: Sen ikisini de istiyorsun anlaşılan. Kalemin gücünü de, kolun gücünü de.
2: Ömer çocuk yaşta okur yazar olmuştu. Bu Kureyş'te onu akranlarından ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Yıllar geçti. Çobanlıkla başlayan günler gençlik ateşine karıştı. Ukas panayırı, şiirin yarıştığı, güreşin, ticaretin, gösterişin sahnesi.
1: Kemer sıkı mı?
3: Sıkı. Bugün seni kimse yere yapıştıramaz Ömer.
1: Beni yere yapıştıracak adam daha anasından doğmadı.
2: Ömer güreşte güçlüydü. Ukaz da sık sık mindere çıkar, rakiplerini alt ederdi. Ata biniciliği ise başka bir tutkusuydu. At sırtında adeta büyürdü.
4: Kazanan Ömer bin Hattab.
3: Ömer, bakışların niye şiirde? Sen güreşle ünlüsün, sözle değil.
1: Söz de güreş gibidir. Bir kere yakalandın mı yere vurursun karşındakini.
2: Ömer şairleri dinler, hoşuna giden beyitleri ezberlerdi. Soy kütüklerini bilirdi, güzel ve etkili konuşurdu. Bu yüzden kabilesi adına elçilik görevine getirildi. Kureyş'le diğer kabileler arasında gerginlik çıktığında sıklıkla onu gönderirlerdi. Bazen Yemen yollarında, bazen Şam taraflarına uzanan ticaret kervanlarıyla giderdi. Ticaret sadece mal alıp satmak değildi. Söz götürüp, söz getirmek, nabız yoklamaktı.
5: Sen Kureyş'ten misin?
1: Evet, Adi oğullarından Ömer bin Hattab. Kureyş adına konuşuyorum.
5: O halde söyle, niye bizi bu anlaşmaya ikna edebileceğini sanıyorsun?
1: Çünkü sen de biliyorsun ki bu vadide herkesin yolu Kureyş'ten geçer. Bizim ticaretimiz sizin yollarınızla, sizin huzurunuz bizim ticaretimizle ayakta durur. Kan dökmek isterseniz kan da bulunur. Ama sözle çözebileceğimiz bir mesele için niye evlatlarımızı toprağa verelim?
5: Sözlerin ağır geldi Ömer. Bu anlaşmayı konuşalım.
2: Ömer'in sözü kılıcı kadar keskindi. Onu yalnız gücü için değil, dili için de tanımaya başlamışlardı.
6: Bugün de geç kaldın Ömer. Yüzün kum içinde, gözlerin yorgun.
1: Öyle olması lazım anne. Hem dağda koyun, hem pazarda kavga, hem panayırda söz. Bu şehir zayıfları sevmez.
6: Güçlü olmak zorundasın biliyorum. Ama sert olmanın bedeli de var. Yüreğini de taş yapma oğlum.
1: Bazen babam gibi olmaktan korkuyorum.
6: Babanın sertliği sana geçti doğru. Ama seçme hakkın var her zaman. Nasıl bir Ömer olacağına sen karar vereceksin.
2: O gece lambanın titrek ışığında Ömer'in yüzüne iki gölge vuruyordu. Babasından miras sertlik ve annesinin sözlerinden doğan henüz adı konmamış bir merhamet. Putların gölgesi Mekke sokaklarına uzanıyordu. Ömer Mekke'de dönen ticaretin, kavganın, gururun içinde büyüyordu. Okuma yazma bilen, güçlü, söz üstadı bir genç. Ama kalbinin derinliklerinde henüz bilmediği bir çağrı hazırlanıyordu. Bir sonraki bölümde gücün peşindeki bu gencin şiir, söz ve şeref arayışının onu nasıl keskinleştirdiğini ve putların gölgesinde nasıl sertleştiğini dinleyeceksiniz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İbrahim Suresi 1-4. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 58. Ayet.
2: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
1: Şura Suresi 12. Ayet.
3: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Mülk Suresi 21. Ayet.
4: Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.
1: Şura Suresi 19. Ayet.
5: Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Algın. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Duhan Suresi 30 ila 42. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun. İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık.

0: O haddini aşanlardan bir zorbaydı. Andolsun onları bir bilgi üzerine dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Bunlar müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98. ayetler ve Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demiş.

0: Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Seleme bin Abdurrahman, Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha, Resulullah'ın Ramazan'da kıldığı namazlar nasıldı diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Resulullah Ramazan'da da, Ramazan dışındaki gecelerde de 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Önce 4 rekat kılardı ki o rekatların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra da 3 rekat vitir namazı kılardı.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin tamamını namaz kılarak geçirmek yerine bir kısmında uyur, bir kısmında da namaz kılardı. Genellikle gecenin ilk kısmını uyuyarak, son kısmını ise ibadetle geçirirdi. Peygamber Efendimiz gece teheccüd için kalktığında öncelikle dişlerini misvaklar ve abdestini alırdı. Namaza durmadan önce çeşitli dualar ve zikirler yapardı. Kimi zaman 10 defa tekbir getirir, 10 defa hamd eder, 10 defa tesbih eder, 10 defa tevbe eder ve şu duayı okuyarak kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'a sığınırdı. Allah'ım bana mağfiret eyle, beni daima hidayet üzere eyle, beni rızıklandır ve bana afiyet ihsan eyle. Kimi zamansa başka dualar yapardı. Allah Resulü gece namazını ikişer rekat halinde kılmayı tavsiye etmiş, ilk iki rekatın kısa tutulmasını öğütlemişti. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın. O sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını bazen evinde, bazen de mescitte kılardı. Namaza durduğunda kıraati bazen gizli, bazen açıktan yapardı. Peygamber Efendimiz kıyamı uzun olan namazın daha faziletli olduğunu söyler ve özellikle nafile namazlarda kıraati uzatırdı. Resul-i Ekrem gece namazının sonundaysa vitir namazı kılmayı tavsiye etmişti. Kendisi vitri bazen 3, bazen de 1 rekat kılardı. Ashabına da vitir namazı haktır. Dileyen 7, dileyen 5, dileyen 3, dileyen de 1 rekat olarak kılsın buyurmakta. Böylece nafile bir ibadet olmasından dolayı kişinin kendi durumuna göre farklı şekillerde kılabileceğini bildirmekteydi. Vitir namazının gece namazının ardından kılınması tavsiye edilmesine rağmen uyanamama ihtimaline karşı yatmadan önce veya yatsının ardından kılınması Efendimiz tarafından uygun görülmüştü. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir. Onda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin olarak emredilmiş değildi. Fakat Resulullah onu kılmayı sünnet edinmiş ve "Ey Kur'an ehli, tek rekatlı vitir namazını kılın. Çünkü Allah tektir ve teki sever." buyurmuştu. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve

0: sellem günlük düzenli olarak kılmaya gayret ettiği bu nafile namazlardan başka her gün olmasa da bazı özel gün ve zamanlarda kıldığı namazlarda bulunmaktaydı. Nitekim Ramazan'da yatsı namazının ardından uzun uzun çoğunlukla 8 rekat namaz kılardı. Hazreti Peygamber'in Ramazan'da kıldığı gece namazı sorulduğunda Hazreti Ayşe şöyle demişti: Resulullah Ramazan'da da Ramazan dışındaki gecelerde de 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Önce 4 rekat kılardı ki o rekatların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra da 3 rekat vitir namazı kılardı.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Neml Suresi 67 ila 82. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir.

0: Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hakka Suresi 11-37. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyısındadırlar. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilenlerse şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. Instagram.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, içki ve kötülükleriyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 219. ayet.
4: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
1: Maide Suresi 90. ayet.
5: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Maide Suresi 91. ayet.
6: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
1: Nisa Suresi 43. ayet.
0: Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar

0: Bir de yolcu olmanız durumu müstesna. Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim

0: cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.
3: Ta'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11-22. Ayetler.
3: Euzu billahi mineş

وكان الإنسان عجولاً.

فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur, kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevil-i Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir-i Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara suresinin 3. ayetinin tefsiri 2. bölüm. Nüzul sebebi. Allah Teala'nın bu surenin başındaki iki ayeti kimler hakkında indirdiği, gayba iman etmeleri ve sonraki ayetlerin ihtiva ettiği özelliklerin kimlere ait olduğu hususunda müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Bazıları dedi ki, bunlar özellikle Araplardan iman eden kimseler olup, onların dışında kalan ehli kitaptan iman edenler değildir. Bu görüşlerinin sahih ve tefsirlerinin gerçek olduğuna, söz konusu iki ayetin peşi sıra gelen şu ayeti delil olarak getirmişlerdir. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Dediler ki, Allah Teala'nın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaptan önce, Arapların tasdik edip ikrar ettikleri ve kendisiyle amel ettikleri bir kitapları yoktu. Kitap indirilenler, Arapların dışındaki Yahudi ve Hristiyanlardı. Dediler ki, Allah Teala Hazreti Muhammed'e indirilene ve ondan öncekilere indirilene iman edenlerin haberini, gayba iman edenlerin haberinin peşinden zikredince, anladık ki bunların her biri ayrı birer sınıfı ifade etmektedir. Gayba iman edenler bir sınıf olup, indirilen iki kitaba iman edenlerden başkadırlar. Bu iki kitaptan kasıtsa, biri Hazreti Muhammed'e indirilen, diğeri de ondan önceki peygamberlere indirilendir. Dediler ki, durum böyle olunca, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayeti hakkında bizim söylediğimiz, burada bahsi geçen kimseler, gözle görülmeyen ve gayb aleminden olan cennet, cehennem, sevap, ceza, tekrar diriliş gibi hususlara iman edenlerle Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve Allah Teala'nın din hususunda kullarına farz kıldığı fakat cahiliye Araplarının din olarak kabul etmediği tüm diğer şeyleri de tasdik eden kimselerdir şeklindeki tefsirimiz doğru olmuş olur. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayet. İbni Abbas, İbni Mesud ve peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba inanırlar ayetinde zikredilenler, Araplardan iman edenlerdir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَغْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. El-Gayb, gayba gelince o, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği cennet, cehennem gibi kullardan gizlenmiş hususlardır. Araplarda yanlarında bulunan bir nübüvvet bilgisi veya ilahi bir kitaba dayalı olan bir asla göre gayba iman söz konusu değildi. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْغِنُونَ Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Bu ayette kastedilenler de ehli kitaptan iman etmiş olan kimselerdir. Bazıları dedi ki, bu dört ayet özellikle ehli kitaptan olup da iman eden kimseler hakkında

0: da onların kendi aralarında gizleyip sır olarak tuttukları gaybla ilgili meseleleri Allah Teala haber verdiğinde bu Kur'an'a iman etmeleri sebebiyle nazil olmuştur. Allah Teala peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitapta bunları açıkladığında onun Allah katından geldiğini anlayıp bildiler. Hazreti Peygamber'e iman edip Kur'an'ı ve onda yer alan, hakkında bilgileri olmayan gayb haberlerini tasdik ettiler. Allah Teala'nın kitabında onların aleyhine getirdiği, vicdanlarında gizledikleri şeyler hakkındaki haberler ne zaman ki onların yanında hüccet olarak kaim oldu, işte o zaman bunların hepsinin Allah katından olduğuna inandılar. Bazıları dedi ki, bilakis Arap olsun, Acem olsun veya bunların dışında ehli kitap olsun, tüm müminlerin özelliklerini bildiren ve Hazreti Muhammed'e indirilmiş olan bu surenin başından ilk 4 ayet, birkaç sınıf mümin olduğunu değil, tek bir sınıf olduğunu gösterir. Hazreti Muhammed'e indirilene ve ondan önceki peygamberlere indirilene iman edenler, aynı zamanda gayba da iman edenlerdir. Dediler ki, Allah Teala onların gayba iman etme sıfatlarını bildirdikten sonra Hazreti Muhammed'e ve ondan önceki peygamberlere indirilene iman etmekle onları vasfetmiştir. Çünkü onları gayba imanla nitelendirmesinin anlamı onların cennete, cehenneme, yeniden dirilmeye ve Allah Teala'nın kullarını inanmakla yükümlü tuttuğu diğer hususlara iman etmeleridir. Bu hususlar onların gözleriyle görmedikleri ve onların Hazreti Muhammed'in getirdiğine ve ondan önceki peygamberlere ve kitaplara iman edeceklerine dair verilen haber dışında henüz bir şey gerçekleşmemiş olan hususlardır. Dediler ki, onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar ayetindeki anlam, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba inanırlar ayetinde bulunmayınca, nasıl ki kulların, bu kimselerin gayba imanla vasfedildikleri özellikleri tanımaya ihtiyaçları olduğu gibi, onları bu sıfatlarıyla tanıyacakları şekilde tarif etmeye de ihtiyaçları oldu. Böylece kullar, Allah Teala'nın onların hangi fiillerinden razı olacağı ve hangi özelliklerini sevdiğini öğrenip, şayet Rableri onları muvaffak kılarsa, o özelliklerde birer mümin olsunlar. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Mücahid'in şöyle dediği nakledilmiştir. Bakara suresinin başındaki 4 ayet müminlerin sıfatları, 2 ayet kafirlerin sıfatları hakkında, 13 ayet ise münafıkların sıfatları hakkındadır. Rebi'in şöyle dediği nakledilmiştir. Bu surenin başlangıcından 4 ayet iman edenler hakkında, peşinden gelen 2 ayet ise kafirlerin ileri gelenleri hakkındadır. Bana göre doğru olan ve ayetin tefsirine en uygun olan görüş, birinci görüştür. Bu görüşe göre Allah Teala'nın kendilerini ilk 2 ayette gayba iman etmekle nitelendirdiği kimseler, hemen sonrasında gelen ayetlerde Hazreti Muhammed'e indirilene ve ondan önceki peygamberlere indirilene iman etmekle vasfettiği kimseler, daha önce bu görüşün sahipleri için zikrettiğimiz gerekçeler sebebiyle birbirinden farklı gruplardır. Bu görüşün doğruluğunu gösteren delillerden birisi de şudur. Allah Teala müminlerin özelliklerini iki grup olarak vasfettikten sonra kafirlerin de iki grup olduklarını beyan etmiştir. O kafirlerin bir grubu kalbi damgalı ve mühürlü olup iman etmelerinden ümit kesilmiştir. Diğer grupsa zahirde iman etmiş görünen, kalbinde ise nifakı gizleyen münafıklardır. Böylece kafirler de surenin başında müminlerin iki grup olarak vasfedilmeleri gibi iki grup olarak anlatılmışlardır. Daha sonra Allah Teala kullarına bu grupların her birinin özelliklerini, her bir grup için hazırladığı mükafat ve cezayı anlatmış, bu gruplardan kötülenmesi gerekenleri kötülemiş, taat ehlinin gayretlerinden memnun kaldığını bildirmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşre Şerif. Okuyan Osman Akkış. Hicr Suresi 26 ila 44. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi. İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
4: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Buruç Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe and olsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete and olsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmişlerdir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. Korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Rad Suresi 3 ve 4. ayetler.
5: O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz

0: Bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Haşr Suresi 18.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, 'Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir.' Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, 'Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır.' Yakup şöyle cevap verdi: 'Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince söylediklerimize Allah şahittir,' dedi. Sonra şunu söyledi: 'Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar.' Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki, Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İbrahim Suresi 38 ila 41. ayetler, Tahrim Suresi 8. ayet ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 18. Bölüm. İlk Vahiy. Oku.

0: Hazreti Muhammed 40 yaşına yaklaşmıştı. Artık sık sık Hira'daki mağarada inzivaya çekilmeye başladı. Özellikle nübüvvetin ilk müjdeleri olarak kabul edilen sadık rüyalar gördüğü 6 ay içinde yalnız kalmak istiyor ve bu mağarada tefekküre dalıyordu. Zaman zaman hanımı Hazreti Hatice'yi de beraberinde Hira'ya götürüyordu. Dağdan her inişinde evinden önce Kabe'ye gidip tavafta bulunmayı adet edinmişti. Ancak Kabe'nin çevresindeki putlar onun için bir değer ifade etmiyordu. Mekkelilerin ilah olarak gördüğü putlara yüz çeviriyor, onlara saygı duymuyordu.
1: Muhammed'in durumu beni şaşırtır Ebu Talib'in oğlu.
2: Neden? Ne oldu?
1: Açık açık tanrılarımıza inanmadığını söylermiş.
2: Nasıl yani?
1: Nasılı? Uzza'nın, Menat'ın, Hubel'in onun için bir değeri yoktur. Bunu da her gittiği yerde söylermiş.
2: Muhammed bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Ama sen yine de konuşma hakim. Kureyş kabileleri Haşimoğullarını sevmez. Bizi bertaraf etmek için fırsat kollarlar. Tanrıları inkar bu şansı onlara vermek demektir. Muhammed'in başına kötü bir şey gelsin de istemem.
1: Muhammed'i ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ona ve ailesine zarar gelsin ben de istemem. O da benim ailem. Hoş geldin Ebu Bekir.
3: Nedir Muhammed hakkında konuştuğunuz?
1: Sana bir şey sormak isterim Ebu Bekir. Ama bana dürüst ol.
3: Benim kime yalan söylediğim görünmüş. Bana hakaret mi edersin hakim?
1: Haşa, böyle bir amacım yoktur. Seni çok severim.
3: O zaman konuş, ne diyeceksin?
1: Sana Muhammed'i sormak isterim. Onun hakkında ne düşünürsün?
3: Muhammed mi? Kabe'nin Rabbi şahit olsun ki bu topraklar ondan daha dürüst bir insan görmemiştir. Kimse onun kadar sözüne ve sorumluluklarına bağlı değildir.
1: Bunu biliriz Ebu Bekir.
3: Söyleyin bana, sorun nedir? Muhammed hakkında muallakta kalmaya sürükleyen şey nedir?
1: Sorun tanrılarımızı reddetmesidir Ebu Bekir. Hubel'i, Uzza'yı, Menat'ı, Lat'ı tanımaz. Onlara saygı duymaz. Humus'u kale almaz.
3: Onun iftira attığını duydun mu?
1: Hayır, onun bir kere kötü huyunu görmedim. Ama neden bizim tanrılarımıza inanmaz yok sayar? Biz onu bu kadar severken.
3: Muhammed ne yaparsa doğru yapar. Onun her yaptığının bir nedeni vardır.
4: Beni ilk himayesine aldı. Sonra da azat etti. Mekke'de bana Muhammed'in oğlu diyorlar. Onun sayesinde ne kadar mutluyum.
5: Sana ne kadar seviniyorum bilsen.
4: Ona karşı çok borçluyum. Ne yaparsam ona karşı borcumu ödeyemem.
5: Sana imreniyorum Zeyd. Mahzun kabilesinde köle değiliz ama durumumuz köleden daha kötü. Seni tanımak çok güzel. Senin arkadaşın olmak çok güzel. Senden baban Muhammed'i dinlemek çok güzel.
4: Kabe'nin Rabbi yardımcın olsun. Artık ben gideyim.
5: Nereye gideceksin?
4: Babamın yanına gideyim.
5: Şimdi nerede o?
4: Hira mağarasında her zamanki gibi dua ediyor. Onun yanına gideyim. Benden bir isteği vardır belki de.
5: Kabe'nin Rabbi yanında olsun Zeyd.
4: Senin de Asım, senin de. Kabe'nin Rabbi seni ve aileni korusun.
0: Hazreti Muhammed azık olarak yanına çok az miktarda süt, kurutulmuş et veya zeytinyağıyla kuru ekmek alır. Bunlar tükenince evinden yenisini tedarik edip tekrar mağaraya dönerdi. Nihayet 40 yaşına basıp olgunluk çağına ulaştığı 610 yılı Ramazan ayının son 10 günü içerisindeki sonradan Allah'ın Kadir adını verdiği bir gece sabaha karşı daha önce hiç karşılaşmadığı Cebrail vasıtasıyla Alak suresinin oku emriyle başlayan ilk 5 ayeti indirildi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. İnsanlığın son peygamberi.

peygamberinin görevinin bilfiil tevdi edildiği bu olayla birlikte tarihin akışını değiştirecek bir süreç başlıyordu. Peygamber Efendimizin heyecanlanıp korkuya kapılması tabiiydi. Hemen Hira'dan ayrılarak evine gitti. Yatağa girerek eşi Hatice'den üstünü örtmesini istedi ve bir müddet uyudu. Uyandıktan sonra başından geçenleri eşi Hazreti Hatice validemize anlattı. Hazreti Hatice, "Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmeyecektir. Çünkü sen akrabanı gözetir, doğruyu söyler, acizlerin elinden tutarsın. Yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayanların yanında yer alırsın." demek suretiyle samimi duygularını dile getirip teselli etti ve kendisine inandığını belirtti.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 11 ila 14.

وإن كانت واحدة فلها النصف

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa karılarınızın

0: geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
0: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 159 ila 165. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim

0: İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 3. Ayet.
5: O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
3: Cuma Suresi 5. Ayet.
6: Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
3: Maide Suresi 43 ve 44. Ayetler.
7: Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El-Hak Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Vacibül vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran. Sen El-Haksın, varlığı gerçek olansın. Varlığı ve ilahlığı kesin olan, inkarı mümkün olmayansın. Sen ezeli ve ebedi, hiç değişmeksizin varlığı devam edensin. Bütün varlık alemi senin varlığının apaçık delilidir. El-Hak isminle sen, önünden veya ardından batılın kendisine gelemediği el-vücutsun. Eşyayı var eden, varlığında şüphe bulunmayansın. Sen geceyi gündüze, gündüzü de geceye katansın. Sen Hakk'ın ta kendisisin. Hakikatte var olan ve varlığı hiç değişmeyen yalnız sensin. Ey varlığı hiçbir zaman değişmeyen büyük Allah'ım! Kalplerimizi iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 1. Cüz.

0: Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

0: Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerindedirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.

Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.

kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.

0: İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler.
1: Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun.
0: Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır.

0: Onların durumu geceliğin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
1: Summun bukmun umyun fehum la yerci'un.
0: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler.

yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız.

O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.

Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, hadi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin.

0: اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
1: Eğer yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır.

İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.
1: اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ

Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Siz cansız, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz.

0: yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَإِذْ قَالَ

Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti.

Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, "Eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin," dedi.

Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler.

Adem meleklere onların isimlerini bildirince, Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi. Ve iz kul

Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.

0: Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا

derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik.

Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

İnin oradan cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik.

İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.

0: Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
1: Ve akimussalate ve atuzzekate ve rka'u ma'arrakiin.
0: Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz?

Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Ve iznecce

Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı.

Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

0: Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ قَالَ

0: Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.
1: وَإِذْ قُلْتُمْ

Hani siz ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerine zulmediyorlardı. وَاِذْ قُلْنَا

Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta, ya Rabbi bizi affettiğin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik.

derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik.

0: Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik.
1: وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى

Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.

Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Ve iz

Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik.

Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz.

Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.

Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Ve iz kâle

hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti.

0: الفجر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi: Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın.

Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi: Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi.

Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler.

Musa şöyle dedi: Rabbim diyor ki, o çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar, işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı.

0: sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir.

Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.

Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler, birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz?

Bunların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.

Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline.

Bir de dediler ki, bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

Evet. Kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

iman edip salih ameller işleyenlerse cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve iz ahazna

0: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkartmayacaksınız diye sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz.

Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz kitabın, Tevrat'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Bunlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez.

Andolsun Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?

kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

kendilerine ellerindekini, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap, Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamberle inkarcılara, Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Bi'sen

Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır.

Tevrat'a inanırız deyip ondan sonra geleni, Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?

Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzağı ilah edinmiştiniz.

Hani Tuğru tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz.

De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet, diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz, hadi ölümü temenni edin.

Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir.

Andolsun sen onların yaşamaya bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür.

de ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.

Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez.

Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı, Tevrat'ı doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını, Tevrat'ı arkalarına attılar.

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi.

Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi.

Ey iman edenler! Raina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır.

Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır.

Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur.

kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir.

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah'ın katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.

0: Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, iddianızı ispat edecek delilinizi getirin.
1: Bela men eslem.

Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.

Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üstünde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir.

0: في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

Doğuda, batıda, tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir.

gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: Bilmeyenler Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse ya derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri, anlayışları birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık.
1: İnna erselnake bil hakki beşiran ve neziran ve la tüselu an ashabil cahim.
0: Şüphesiz biz seni hakla müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.

sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır.''

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın.

kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin, aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının.

Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. وَإِذْ جَعَلْنَا

Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun.

Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Ve iz yarfa

Hani İbrahim İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı.

Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.

0: Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

0: İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi.
1: Em kuntum şuhada iz hadar.

Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?

Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.

Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.

0: Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Sıbratallah ve men ahsenu minallahi sıbrah ve nahnu lehu abidun.
0: Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin.

onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz.

0: Yoksa siz İbrahim'de, İsmail'de, İshak'ta, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Tilke ümmetün kad halet

Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Zuhruf Suresi 57 ila 67. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlarlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim ve hakkıyla ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim.

0: Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir.
0: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Fatiha Suresi.
0: Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
4: Bakara Suresi 163. Ayet.
6: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
4: Müzzemmil Suresi 9. Ayet.
7: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.
4: Tegabün Suresi 13. Ayet.
8: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
4: Ali İmran Suresi 6. Ayet.
9: O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Nur Suresi 27 ila 34. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir.

0: Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmı

0: kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 3. bölüm. Şehrin dili. Dedikodu, ziyafet ve yeni tehdit. Bazı olaylar vardır. Hakikati bilinen fakat yine de konuşulmaya devam edilen olaylar. İnsanlar çoğu zaman gerçeği öğrenmekten çok konuşacakları bir hikaye ararlar. Aziz'in evinde yaşanan hadise de böyle olur. Olay sarayın içinde kalmaz. Şehrin ileri gelen kadınları arasında fısıltılar başlar. Aziz'in hanımının evindeki genç Yusuf'a ilgi duyduğu konuşulur. Kimileri kınar, kimileri küçümser. Kimileri kendini daha üstün bir yerde görür. Fakat dedikodunun dili çoğu zaman adaletli değildir. Dedikodu hakikati aramaz, heyecan arar, kusur arar, insanı yaralayacak bir cümle arar. Züleyha bu konuşmaları duyar. Kendisini kınayan kadınlara bir cevap vermek ister. Fakat bu cevap hikmetli bir susuş değil, gösterişli bir karşılık olacaktır. Mısır'ın ileri gelen kadınlarını davet eder. Özenle hazırlanmış bir sofra kurdurur. Meyveler ikram edilir. Her birinin eline bıçak verilir. Her şey planlıdır. Her ayrıntı biraz sonra yaşanacak sahneye hazırlık gibidir. Bütün hazırlık tamamlandığında Yusuf içeri girer. O an kadınların bakışı donar. Gözleri Yusuf'un güzelliğine takılır. Ellerinde tuttukları bıçakları unuturlar. Meyve

0: yiyeceklerken farkında olmadan ellerini keserler. Hayret içinde onun sıradan bir insan olmadığını, güzelliğinin beşer ölçülerini aştığını söylerler. Züleyha işte tam da bu anı beklemiştir. Kendini kınayanlara, "Beni kınadığınız kişi budur," demek ister. Böylece kendi zaafını mazur gösterecek bir zemin arar. Fakat günah başkalarının hayretiyle meşru hale gelmez. Bir insanın güzelliği başka bir insanın sınırları aşmasına gerekçe olamaz. Nefsin arzusuna toplumun şaşkınlığı şahit gösterilemez. Züleyha bu kez tehdide yönelir. Yusuf kendisinden isteneni yapmazsa zindana atılacağını ve aşağılananlardan olacağını söyler. Böylece imtihanın şekli değişir. Önce arzu vardı, şimdi baskı vardır. Önce gizli bir çağrı vardı, şimdi açık bir tehdit vardır. Hazreti Yusuf'un cevabı ise kulluğun zirvesini gösteren bir duadır. O zindanı, kendisinden istenen günaha tercih eder. Fakat bunu söylerken kendine güvenmez. "Ben güçlüyüm, ben dayanırım," demez. Rabbine sığınır. Kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırmasını ister. Eğer Allah korumazsa, insanın zaaf gösterebileceğini bilir. Bu dua, kulluğun en derin derslerinden biridir. İnsan, nefsine karşı zafer kazanmak istiyorsa, önce kendi aczini bilmelidir. Çünkü asıl güç, kendini güçlü sanmakta değil, Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilmektir. Kur'an'da bildirildiği üzere, Rabbi onun duasını kabul eder ve kadınların tuzağını ondan uzaklaştırır. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bu sahne, Hazreti Yusuf kıssasının en çarpıcı eşiklerinden biridir. Çünkü burada yalnızca bir kişinin iffeti değil, bir toplumun bakışı da sınanır. Kadınlar önce Züleyha'yı kınarken, Yusuf'u görünce aynı hayretin içine düşerler. Böylece insanın başkasını yargılarken ne kadar kolay konuştuğu, fakat aynı imtihanla karşılaşınca ne kadar zayıf kalabileceği görülür. Yusufsa bütün bu baskının ortasında çizgisini bozmaz. Onun için zindan, günaha düşmekten daha hafiftir. İnsanların aşağılaması, Allah'ın rızasını kaybetmekten daha küçüktür. Dünyanın kapıları kapanacaksa kapansın. Yeter ki kalbin Allah'a açılan kapısı kapanmasın. Fakat toplum çoğu zaman masumu değil, olayın üzerine örtmeyi seçer. Gerçek bilinmesine rağmen Yusuf'un zindana gönderilmesine karar verilir. Zahirde bu, Yusuf'un aleyhine gibi görünür. İffetini koruyan cezalandırılır. Suçsuz olan uzaklaştırılır. Haklı olan susturulur. Fakat Hazreti Yusuf'un hayatında her haksızlık, daha büyük bir hikmetin perdesi olur. Bir sonraki bölümde Yusuf'un zindana girişini, görünürde bir kayıp olan bu sürecin nasıl bir medreseye, nasıl bir tebliğ alanına ve nasıl yeni bir kader kapısına dönüştüğünü dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz

0: Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Vav Radyo Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tevbe Suresi 81 ila 91. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihat edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık

0: sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu takvimle alakalı ay, yıl, mevsim kavramlarını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe Suresi 36. Ayet.
4: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
3: Bakara Suresi 194. Ayet.
5: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler, kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. İsra Suresi 1-4. Ayetler ve Necm Suresi 1-15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

Rabbimiz, Rabbimiz, bizler kendimize haksızlık ettik, ömürlerimize yazık ettik, hatalarımızın karanlığında yolumuzu kaybettik. Hazreti Yunus'u karanlıklardan aydınlığa çıkaran duasıyla yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten biz kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Nefsimizin eline bırakma bizi Allah'ım. Kıskançlık ve hasedin, kin ve nefretin, ırkçılık ve ayrımcılığın rüzgarına kaptırma bizi Allah'ım.

NAV Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminçavi. Araf Suresi 88 ila 104. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi.

0: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat da ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. İşte memleketler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Haşr Suresi 18-24. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor. Vav

0: Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Mürselat Suresi 25 ila 50.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin, için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah.

0: Ah, doğru söyledin. Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Furkan Suresi 52. Ayet.
4: Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver.
2: Ahzab Suresi 1 ve 3. Ayetler.
5: Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
2: Ahzab Suresi 48. Ayet.
6: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.